Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Vion FM. İnternetin olduğu her yerde kesintisiz. Vion FM.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: İniler Viyana Efendi Viyana Efendi
1: Hangimiz düşmedik kara
0: İniler
2: Karılarda yansılar var
0: İniler Viyana Efendi Viyana Efendi
3: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Annie Suzanne. Annie Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir haftanın başlangıcındayız. Aynı zamanda Avusturya'nın 3 eyaleti için, Viyana, Niederösterreich ve Burgenland için yeni bir sezonun başlangıcı. Bugün okullar açılıyor. Haliyle okullar açıldığı zaman da tatil sezonu bitti anlamına geliyor. Hepimize yeni eğitim, öğretim sezonu, tabii ki iş hayatımız hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Startı biz de bu hafta vermiş olduk. Artık tatil modunu bitiriyoruz, çizgi çekiyoruz üzerine.

bugün dediğimiz gibi okullar açıldı. Hani birçoğumuz diyebiliriz ki ya işte çocuklar okula gidiyor vesaire, ama aslında ebeveynler için, anne babalar için okul sezonu açılmış oldu. Zorlu bir süreç aileleri bekliyor. Çocuklarla birlikte biz de bir sezonu bakalım nasıl geçireceğiz.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da artık 5 şubesiyle hizmetinizde. İkinci Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28, Bowl Kebab Parndorf'ta, Parndorf Alışveriş Merkezi'nin hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, değerli katkılar için çok teşekkür ederiz bütün yayın sponsorlarımıza.

Birçoğunuz biliyorsunuz ama yine de WhatsApp numaramızı hatırlatalım. +43 660 130 19 79 VNFM WhatsApp numarası. +43 660 130 19 79 Telefon rehberinize kaydederek bu numara üzerinden bizlere bütün yayınlarda ulaşabiliyorsunuz. Eğer ki VNFM uygulaması üzerinden ya da VNFM web sayfasından bizleri dinliyorsanız sol alt köşede WhatsApp ikonu var. Tıkladığınızda zaten direkt olarak sizleri WhatsApp numaramıza, yani yayındaki arkadaşa ulaştırmış oluyor. Böyle bir kolaylığımız da var. Hafta sonu ekip çalıştı. Yeni güncellemeler hazırlandı. Sisteme yüklendi. Kimisi çalışıyor, kimisi onay bekliyor. Biliyorsunuz Google Play Store, App Store onay vermeden bazı güncellemeler olmuyor. O da biraz vakit alabiliyor. Çalışmalar hala da devam edecek. Malum yaz sezonu bitince işlere ağırlık vermiş olduk. Şu an WhatsApp yukarıdan aşağı komple yemyeşil. Bakalım bugün top 5 listemizde kimler var? İlk mesajları kimler gönderdi? Ben de henüz bilmiyorum. Tam bakmadım.

Bugün Viyana'da soğuk bir sabaha uyandık arkadaşlar. Hafta sonu da aynısıydı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri. An itibariyle sıcaklık Viyana'da 13 derece. Evet, yanlış duymadınız. 13 derece serin bir hava var.

Adam sabahın köründe büronun önünde ot kesiyor abi. Yok böyle bir şey. Tüm sesler yayına geliyordu. Şimdi kapattım camı, kapıyı, pencereyi. Ses gelmesin, daha rahat duyun diye.

Murat Polat, günaydınlar abi. Güzel bir günün olsun. Bözendorf'tan komşumuz. Kolaylıklar diliyorum. Nihal Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Güne bir söz bırakıyor. Gönüle girmek nasipse orada kalmak marifettir diyor. Vay be. Işıl, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Hoş geldin. 2, 4, 5 tane mesajımızı ayırdık. Bayram aleyküm selam. Hayırlı sabahlar kardeşim. Keyifli yayınlar. Sağlıklı, huzurlu, sorunsuz bir hafta dilerim diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Turgut aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun. Tamer günaydınlar. Herkese iş yerinden günaydın diyorum bu sabah diyor. Eyvallah. Balkonu bıraktı artık Tamer. Onur günaydınlar kardeşim. Kolay gelsin abim. Güzel bir hafta olsun diyor. Eyvallah Onur. Mustafa aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler cümleten. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun diyor. Eyvallah kardeşim. Kendinize ve kalbinize iyi bakın diyor. Kalp önemli. Eyvallah. Murat Baran, günaydınlar toprağım, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Murat Baran, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Şimdi arada Rafet abinin mesajını gördüm, birazdan detaylı okuyacağım ama. Musmutlu, güpgüzel, süpsüper, müs mükemmel, hap hayırlı, bes bereketli, kop kolay. Liste böyle uzar gider Rafet abi. Bu sözleri de sadece Viyan FM'de bizim yayında duyarsın. Cümleye vurgu yapıyoruz. Daha da kuvvetlendiriyoruz. Mutlu ya musmutlu. Süper ya süpsüper. Mükemmel ya müs mükemmel. Türkçenin güzellikleri. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ayten Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Bol bereketli bir hafta olması dileğiyle tüm Viyana FM ailemize selamlar gönderiyor. Eyvallah Ayten Hanım. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Günaydın Aynur Demircan. Benden de bir şiir gelsin diyor. Gelsin bakalım. Hoş geldin sonbahar. İyi ki açıldı okullar. Allah Allah. Güzel. Bravo. Tebrik ediyoruz. Vallahi çok uzun düşündün herhalde bunları yazmak için, bu şiiri yaz. Emeğine sağlık. Ayhan Sarı günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Mihriban Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Bol bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum. Sıradaki bütün güzel eserleri tüm Viyana FM dinleyicilerine de armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Mihriban Hanım'a. Güzel bir haftan olsun, hayırlı işlerin olsun. Burdurlu Mehmet, günaydınlar kardeşim. İyi haftalar. Kolaylıklar diliyor. Eyvallah. Bütün Viyana FM dinleyenlere de sevgiler, selamlar olsun diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Valla Mehmet, diğer konuya hiç girmeyelim. Girersek çıkamayız. O tebrikleri Avrupa'da yapacağız. İnşallah bütün takımlarımızı yapacağız Avrupa'da. Umudumuz, beklentimiz o yönde. Bu arada tabii değineceğiz. Yayınımız uzun. 2 saat boyunca buradayız. Dün büyük bir mutluluk yaşadık. Filenin Sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu arkadaşlar. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bize büyük mutluluk yaşattılar. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını.
Finalde rakip İtalya'ydı. Final setine, karar setine 2-2 girildi. Karar setinde kızlarımız büyük başarı göstererek İtalya'yı mağlup ettiler. Ve Avrupa şampiyonu oldular. Helal olsun, başka hiçbir şey demiyoruz. Hem dünya şampiyonasında başarılar yaşatıyorlar. Akdeniz oyunlarında şampiyon oluyorlar. Avrupa şampiyonasında şampiyon oluyorlar. Katıldıkları tüm kulvarlarda filenin sultanları Türk milletinin yüzünü her daim güldürüyorlar. Büyük bir alkış gelsin.

Kürşat günaydınlar kardeşim. Ne güzel bir hafta sonu geçti böyle diyor. Eyvallah Kürşat değil mi? Aynen. Ben seni çok iyi anlıyorum. Eyvallah güp güzel musmutlu bir hafta sonu haftan olsun inşallah. Hafta sonun gibi olsun bu haftanda. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlar. Hayırlı yeni bir haftamız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım'a da. Bilmukabele. Hacım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hacım güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyorum abi diyor. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. Eyvallah Cem. Çalışanlara kolaylıklar diliyor. Eyvallah. Cem maçın skorunu doğru bilmişsin ha. Çekilişe katılacaksın. Hadi bakalım. Yani her ne kadar bir çeyrek vermiyor olsak da bir araba temizleme kazanırsın inşallah ya. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, güzel bir haftamız olsun. Rafet abi geldi, hemşerim geldi. Mutluyu anladım da diyor. Musmutlu ne oluyor diyor ya. Musu nereden çıktı diyor. Güzeli biliyorum da güp nereden geldi diyor. Yeşili biliyorum da yem nereden geldi diyor. Soğuk tamam da sop soğuk ne? Abi vurgu yapıyoruz. Soğuğun ne kadar şiddetli olduğunu anlatıyoruz. Yeşilin ne kadar yeşil olduğunu, ne kadar koyu yeşil olduğunu anlatıyoruz. Yem yeşil. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir haftan olsun Rafet abi. Songül Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun Songül Hanım. Cesaret abi aleyküm selam. Hayırlı, huzurlu, bereketli günümüz olsun. Viyana FM ailesine selamlar. Eyvallah. Ahibek Eray 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Cesaret abi. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim abi herkese hayırlı sabahlar hayırlı haftalar olsun diyor. Eyvallah Mahmut yüzün gülüyor.

milyonluk topçular gibi değiller abi. Başarı var ortada ya. Milyonluk topçular özel uçaklarla uçuyorlar. Bilenin Sultanları Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla uçuyor. Birinde başarı var. Birinde hiçbir şey yok. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin İsmail. Suat, günaydınlar. Sesli mesajına birazdan bir el atacağız. Günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. İşlerimiz rast gitsin, kolay gelsin. Rabbim gelecek günlerimizi giden günlerimizden daha hayırlı, daha güzel eylesin. Amin. Keyifli vakitler, keyifli yayınlar diliyorum. Filenin sultanlarını da tebrik ediyorum. Zirveler pek yakıştı sultanlarımıza, kızlarımıza maşallah. Zirveler en çok bizim ülkemize yakışıyor. Bravo diyor. Demet'e çok teşekkür ediyoruz güzel mesaj için. Günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Demet. Bizim için de güzel bir hafta sonu oldu diyor. Dün Efke Adige 7-5 kazanmış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Adige'yi. Zor bir maç olmuş 7-5. Bol gollü bir maç olmuş ya. Hadi bakalım Adige'den de güzel bir sezon, başarılı bir sezon. Olursa şampiyonluk neden olmasın? Yusuf Başkan, kadro güzel herhalde bu sene. Çok düşünmedim ama diyor, diğer arkadaşların şiirlerini de bekliyorum, merak ediyorum diyor. Sultanları da tebrik ediyorum diyor. Aynur Demircan, eyvallah. Şiir yazmayı bilenler varsa şöyle bir 4 satır yazsınlar. Yani 2 satır değil de. Öyle kısa kısa da 4 satırlık bir şiir bekleriz. Ama kendinizden kopya çekmek yok. Vay vay vay, kimler burada? Ahmet Yakup Duman geldi. Günaydın, hayırlı, bereketli, güzel bir haftamız olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Ahmet Yakup Duman, nasılsın kardeşim? Geçen hafta seslendik sana. Sesimizi duyuramadık be Ahmet Yakup Duman. Valla Ahmet'e çok seslendik. Geçen hafta diyor benim Baran'la gol attı diyor Kürşat. Oo, bravo Baran'a, tebrik ediyoruz. Baran nerede oynuyor Kürşat? Adige'de mi oynuyor Baran? Hadi bakalım maşallah. Yeğenimize maşallah. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, hayırlı haftalar, hayırlı günlerimiz olsun. Bugün okulun ilk günü, bütün okula gidecek öğrencilere çok iyi bir sezon diliyorum. Ailelere de sabırlar diliyorum diyor. Haydar'ım geldi, hoş geldi. Filedeki ablalara da helal olsun. Maşallah başarılara doymuyorlar diyorlar, aynen. Abla değil, onlar senden küçüktür be Haydar. Sultan onlar, sultan. Ne ablası? Ayıp ayıp, ağzına biber sürerim. Ha. O zaman ben diyor çok ciddi olduğum için birisi sorarsa cid ciddi dersiniz diyor. Cid ciddi. Olur abi, sen öyle diyeceksin. Cid ciddi. Vay vay vay, Aziz Başkan da teşrif etti. Morgan Ali abi, yayınlar, herkese hayırlı işler. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Aziz Başkan çok kısa bir izin yaptı. 6 haftacık arkadaşlar. İzinleri bitirdi, geldi Aziz Başkan da be, vay be. Şimdi top 5 listemizde, yani bugünün en hızlı mesajlarını kimler gönderdi? Bir bakalım. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat abi var, Murat Erdatlı. Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni sezon, yeni hafta,

Her şey gönlümüzce olsun inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de sevgiler, selamlar olsun diyor Murat abi. Eyvallah Murat abi. Hayırlı işlerin olsun. Bereketli bir haftan olsun inşallah. Hoş geldin. Dört numarada Kemal kardeşim var. Kemal Ünal. Günaydın abim, iyi yayınlar. Herkese selamlar ve aleyküm selam. Kemal güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel, kop kolay bir haftan olsun inşallah. Şimdi dört numaradakine böyle dediysek bir numaradakine neler neler neler dememiz lazım. Ben bir beş dakika düşüneyim, ara vereyim, geliyorum. Üç numarada yine bir Kemal var. Ama bu sefer Kemal müdürümüz var. Müdürüm bravo, tebrik ediyorum. Üç numarada Kemal müdürümüz. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. İşin gücün az gelsin. Her şeyde gönlünce olsun Kemal'im. Vay vay vay, iki numarada kimleri gördüm ya. İki numarada Flörtekin güler yüzü. Flörtekin olmazsa olmazı. Gonya'nın gülü. Çiçeği papatyası Dündar var. Dündar hoş geldin. Hallo Morgan diyor. Hallo Dündar. Morgan. Dündar bugün en hızlı ikinci mesaj attı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Dündar'da.

Top 5 listemizin 2 numarasında Dündar verdi ve geldik 1 numaraya. Bugünün en hızlı mesaj göndereni. Sadık geçen hafta sessiz sessiz dinledi, farkındayım ben. Bir numarada bugün Sadık var. Sadık, tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun ya. Sadık işin sırrını biliyor. Bildiği için de çoğu zaman ilk beşte yer alıyor. Sadık güp güzel, süp süper, müs mükemmel, hap hayırlı, kop kolay, mus mutlu, bes bereketli, ip iyi. Bir haftan olsun, işin gücün rast gelsin kardeşim. Birazdan yoklama çekeceğiz. Bakacağız kimler burada, kimler burada değil. İlk yayın, yeni sezonun ilk yayını arkadaşlar. Geçen haftayı saymıyoruz. Alıştırma turlarıydı.

çekişimden. Haydar diyor ki bugünün ilk beşini tebrik ediyorum. Birincisinden beşincisine kadar. Ama özellikle günün ikincisi Dündar kardeşime ekstra tebrik ediyorum diyor. Oo, bak Dündar'a ekstra tebrik geldi. Aa diyor Haydar. Aziz kim? Unuttuk ya. Kim o arkadaş diyor. Vallahi Aziz. Adam bir gitti 6 hafta ya. Kürşat, hep ortalığı karıştırıyorsun, yemin ediyorum. Hep ortalığı karıştırıyorsun. Baran vurdu, gol oldu. Yeni ayakkabı almış kendine diyor. Helal olsun patron ya. Yasin, günaydınlar kardeşim. Ne yakıştı o ayakkabı sana var ya. Vay be. Güle güle giy. Ayağında paralansın. Dündar, patron sana da ayakkabı aldı mı? Yo, hallettim onu ya, çözdüm. Mikrofonu açık unutmuşum Ayten'in. Camı açtım da abi, ot biteceğiz diye havasız kaldık burada ya, camı açamadık. Biri şiir mi dedi diyor. Hadi bakalım Tamer ne yazmış bir bakalım. Ali Süzen, neşen ile parlar her yan. Dostluğun gönüllerde iz bırakır her an. Gülüşünle güzelleşir en güzel zaman. İyi ki varsın Ali, kalplerde daim kalan. Saygılar diyor. Vay vay vay. Tamer, vallahi yapıyorsun bu sporu ya. Abim diyor, çok yoğunduk, vaktim olmadı. Ve Cideli 37 Rafet abimize buradan selamlar gönderiyorum. Duman 55 olarak diyor. Duman 55'ten Rafet 37, Cideli 37'ye. Duman 55'ten Cideli 37'ye selamlar var. Michael Cideli. Öyle miydi? Michael Cideli 37. İsmail, günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. İsmail Yıldırım, hayırlı işlerin olsun. Bereketli bol kazançların olsun. Gonca Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Cevat. Güzel bir günün olsun. Güzel bir haftan olsun. İngiltere, Norwich. Sevgiler, selamlar. Bir şiir de benden olsun diyor Tülay Hanım. Olsun bakalım, hadi. Okullar açıldı, çaldı dersili. Ebeveynlerin değişti bir anda hali. Çocuklar okulda, kahveler elde. Viyana FM'in keyfi bir başka şimdi evde. Sabah telaşı bitti mi? Sayılır. Okul başlayınca radyo bile başka dinlenir diyor. Vay. Yani biraz daha uğraşsan böyle soy ismine de uyduracakmışsın Tülay Hanım.

Kürşat, gülersin öyle Kürşat. Vay be, garibim Dündar'ın ayakkabılara bak be. Ya Yasin olmadı şimdi ya. Bir tane de Dündar alaydın ayakkabı. Demez benim gözlerim yalan. Seviyorsa tam. Bir çorba içeriz, tanışırız diyor Haydar Bey'le diyor. Vay. Haydar Bey, sanki bu bir çorba teklifiydi, bana öyle geldi. İltifat yani böyle durumdayız demek, durumum harap. Kahraman değiliz. Gülşen Hanım da teşrif ettiler efendim. Benim yediğim dayak. Günaydın, güzel bir gün olsun hepimize. Sadece gün mü olsun, hafta, ay, yıl olsun mu Gülşen Hanım? Hoş geldin güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, süp süper, müş mükemmel bir günün, haftan, ayın, yılın olsun Gülşen Hanım. Katını bırak, çevre yolu kapalıymış, atını bırak. Gude Morgen patron güp güzel, tap tatlı, bak tap tatlı. Görüyor musunuz, bunu unutmuştuk arada. Pirzola tadında bir gün olsun diyor. Vay, pirzola tadında. Ya pirzola biraz yağlı olur sanki ya. Vallahi. Yani pirzola demeyeydin, iyiydi. Spartalı Ayşe, günaydınlar, hoş geldin. Zehra Hanım günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Aziz 6 hafta mı gitmiş diyor. Abi tam 3 ay gitti diyor. 7. ay, 8. ay, 9. ay. 3 takvim yaprağı eksi... Vallahi doğru söylüyorsun Haydar. Pardon bak, ben hiç oradan bakmamıştım olaya. 9. ayda tatilde miydi? Tatildeydi. 3 gün, 1 gün bizi ilgilendirmiyor. 9. ayda Türkiye'de abi adam yani normal. Vay vay vay gençler, Türkiye'de bile... Pindrinks'e devam ya. Her yerde Pindrinks. Maşallah yeğenlerim. Yasin Akbuğa, Star Ryzen. Hoş geldin. Günaydın, hayırlı yayınlar. Okul yılı hayırlı olsun. Bizim bölgede haftaya inşallah okulla başlıyor diyor. Evet arkadaşlar, 3 eyalette aşağı Avusturya yani Niederösterreich, Burgenland ve Viyana'da bu hafta bugün okullar başladı. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Diğer geri kalan 6 eyalette önümüzdeki pazartesi günü okullar açılıyor. Hala Türkiye'de olanlar var bu 6 eyalette yaşayıp da, bir kısmı geri döndü, bir kısmı bu hafta dönüyor. Avantaj da var aslında, düşünsenize bu hafta yollar biraz daha rahat olur. Haydar gelir yan yana, neşe katar her yana, dostluğu daim olsun, gönlü güzel insana. Vay vay, Onur'un yazdığı şiire bakın arkadaşlar ya. Günaydın Haydar'ım diyor, eyvallah Onur.

Ben ilk 5'e girerim de diyor. 37'den başkası beni bozuyor diyor. Vay Rafet abi. Yani giriyor da aslında istemiyorum diyor. Ben 37. olayım diyor ya. Vay vay vay. Aleyküm selamlar olsun Viyana'daki güzel arkadaşlara. Hepsi ayrı güzel insan. 23. Viyana hariç diyor. Abi niye 23. Viyana'nın nesi var ya? Niye 23. Viyana değil? Hepsi olsun Ali Bey. Güzel başlayalım, güzel olsun. Aynen. Aynen öyle Gülşen Hanım. Güzel başlayalım, güzel olsun. İyi düşünelim, iyi olsun. Ben giderim Mersin'e, Ali Süzen gider tersine. Neyse ki buluşabiliyoruz. Viyana'nın sesi Viyana FM'de. Vay vay Mustafa'ya bak sen. Vallahi bravo Mustafa. Tebrik ediyoruz. Şimdiye kadar kim gönderdi? Onur gönderdi, Tamer gönderdi, Mustafa gönderdi, Tülay Hanım gönderdi. Gerçi Tülay Hanım'ınki pek şiir gibi değildi ama olsun, olsun kabul ettik. BJK Murat günaydınlar abi. Kardeş kolay gelsin. Dün senin kaçağı gördüm Viyana'da diyor. Abi bizim kaçak yol etti ya. Geliyor gidiyor artık. Geliyor gidiyor. İstediği zaman hiç bize bile ihtiyacı yok. Kaçak dedi İbrahim Elden arkadaşlar. Hafta sonu Viyana'daydı. Yanında da Türkiye'nin en büyük radyocularından bir tanesi vardı. Öyle söyleyelim. Adamın 30 tane radyosu var ya. Sanki diyor Avusturya çok büyük de diyor eyaletlere ayrıldı diyor. Vallahi alan olarak büyük değil ama adamlarda eyalet sistemi var ya. 9 tane eyalet var. Bir de bunlarda da şöyle bir şey var Avusturyalılarda. Ben aşağı Avusturyalıyım. Ben yukarı Avusturyalıyım. Ben Burgenlandlıyım. Böyle bir hal var yani bunlarda da. Hani bizim memleketler arası olur ya böyle bir rekabet. Bunlarda da eyaletler arası bir rekabet var.

Ya var ya, yemin ediyorum Kürşat ortalığı karıştıracak ya. Şiir süper Kürşat ama okumayacağım. Vallahi yok böyle bir şey ya.

0: Suat'ın sesini bir yayına verelim. Arada kaynayacak yoksa. Bayağı aşağılarda kaldı. Hemen bir dinletelim.
1: Günaydın herkese hastaneden. Bugün kontrollerim var. Bir hafta aşağı yukarı bir hafta hastanede geçecek. Bir sağlık sorunum oluştu. Bir anda çıktı. Bundan sonra dünkü Kemal abim için çok teşekkür ederim. Kemal Açıkgöz'e, abime. Bizim o tarafa gelmiş Şivarsak Pongao'ya. Ama o sırada ben kayınçom biraz rahatsızdı. Linze gitmek zorunda kalmıştım. Buluşamadık. İnşallah bir dahaki sefere. Teşekkürler Kemal abi. Beni buraya kadar gelip aradığın için.
0: Vay be, yol değişmişsiniz o zaman Kemal'le. Sen Linz tarafına gelmişsin. Kemal de o tarafa gitmiş. Sağlık olsun. Geçmiş olsun Suat. Hayırdır inşallah. Neyin var? Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. 3 günlük dünya görüyorsunuz.

Hızlıca yol durumuna da bakalım. Henüz evden çıkmamışlar varsa belki işlerine yarar. Sabah 6 çeyrek civarı, 6.30 arası. Abi ne kadar çok kamyon vardı yollarda ya. İnanılmaz, ara sokaklar dahi. Lambada bekliyorum, önümde kamyon var lan dedim. Hayırdır sabah sabah bu ne yoğunluğu Kagraner Plas'ta. Abi meğerse ki önümde 3 tane kamyon varmış. Yolu 3 tane kamyon zaten kilitliyor. Hem de yarım kamyonlar, tır falan da değil. Arkadaşlar Viyana'da malum pazartesi trafiği. Gerçi her gün trafik oluyor. Pazartesi günü trafiği dedik ama bugün tabii biraz daha yoğun oluyor. Südostangent'te her zaman bildiğiniz gibi bugün çok ama çok yoğun. Özellikle 22. Viyana bölgesinden 10. Viyana bölgesine gidecek olanlar mutlaka alternatif güzergahlara baksınlar. Terminleri olanlar da ona göre yola çıksınlar. Trafik yoğunluğu yaklaşık olarak nereden başlıyor? Hirschstedt'ten Kagraner Plas otoban çıkışından başlıyor. Sonrasında yoğunlaşarak A22 ile birleştiği yere kadar devam ediyor. Bu arada Erzurum Karşıtrase de yoğun. Otoban yoğunluğu oraya da sıçramış durumda. Aynı zamanda Donaustadt-Strasse'de de yoğunluk göze çarpıyor. 22. Viyana bölgesinde oturanlar, Reichsbrück'e yoğun şehir merkezine doğru. Aynı şekilde Wagramerstrasse üzerinde yoğunluklar var. Bugün 22. Viyana çok fena. Bizim Südütyon'un önünde dahi aşırı bir trafik var. Rembrandt ve Kagraner Plas arası, bilginiz olsun. A22 yoğun, yoğunluk Kaisermühlen tünelden sonra başlıyor. Otobandaki yoğunluk, Südostangent'teki yoğunluk arkadaşlar bugün Erzberg, hatta yani Erzberg çıkışında geçmiş. Favoritten Fatayla Kreis'e doğru devam ediyor. Favoritten'den 22. Viyana'ya da doğru da bir yoğunluk var. Yani Südostangent'e her iki yönde yoğun arkadaşlar, bilginiz olsun. Favoritten Fatayla Kreis'in olduğu bölgede kaza olmuş. Kaza nedeniyle hem Fatayla Kreis hem de otobanda yoğunluk var. Bugün A23'ü kullanacaklara Allah sabır versin. Gün boyunca bu yoğunluk devam eder gibime geliyor. S1 çevre yolunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Havaalanı yolunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. A2 açık görünüyor. Sadece Vözendorf köprülü kavşağının orada yoğunluk başlıyor hafiften ama çok hafif, akıcı görünüyor. A21 Linz yolu açık, A1 açık, oralarda herhangi bir sıkıntı yok. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı, Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun arkadaşlar. Şehir içinde yoğunluklar devam ediyor. Karlsplatz'ın olduğu bölge bir hayli yoğun. Donaukanal yoğun. Schwedenplatz'ın olduğu bölge yoğun. Sonracığıma nereler yoğun? Remweg bir hayli yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Favoritenstrasse şehir merkezine doğru bir hayli yoğun. Wiedna Hauptstrasse şehir merkezine doğru yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Trieste Strasse yoğun. Margaretengürtel yoğun. Westbahnhof yoğun. Alse Strasse, Alse Gürtel yoğun. Weringia Gürtel yoğun. Nussdorfer Gürtel yoğun. Brigettenau. Tam olarak burası neresi Brigettenau'da? Bir bakalım. Dresdenstrasse, bu Floristdorfer Brücke'ye doğru giden yol. Bu caddenin ismi neydi ya? Aklıma gelmedi birden. Çoğu caddenin ismi yazmıyor arkadaşlar. Bildiğimiz için artık ezbere söylüyoruz ama burası sürpriz bir yer trafik açısından. O yüzden vallahi adını bilemedik ya. Neyse. Burayı da eksik söyleyelim. Siz yola çıkmadan mutlaka bir yol durumuna bakın. Gideceğiniz yerde navigasyona verin. Navigasyon ayarlarınızı da en hızlı şekilde yapın. Gerisini navigasyona bırakın. Ara sokaklardan, oradan buradan sizleri en hızlı şekilde götürür. Rahatça götürür. Bilginiz olsun. Hadi bakalım.
Müslüm günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hünkar Avusturya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Hünkar ürünlerini yemeyen kaldı mı? Denemeyen, test etmeyen. 140 tane çeşidi var arkadaşlar. Bir tane, iki tane, üç tane değil. 140 tane. Et çeşitleri, tavuk çeşitleri, neler neler. Sebzeleri var. Dondurması var. Var babam, var ya. En çok tükettiğim ilk üç şu sıralar: dondurma, mantı ve börek. Mutlaka deneyin, mutlaka en yakın marketinizden isteyin. Tüm seçkin marketlerde bulabiliyorsunuz.

0: Bir de Hünkar Avusturya sayfasında Gavin Spiel var arkadaşlar. Çekiliş var. Mutlaka katılın. Çok basit bir şekilde sayfayı takip ediyorsunuz. Paylaşıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Çekiliş sonucunda böyle içinde Hünkar ürünlerinin olduğu büyük bir paket kazanıyorsunuz. Künefesinden tutun da dönerine kadar. Sivas köftesinden tutun da İnegöl köftesine kadar. Şinitzel çeşitlerine kadar. Hepsi var içinde paketin. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız gün içerisinde. Hani yok adresi bulamadım, neredeydi, nasıldı diye düşünmenize gerek kalmayacak. Biz paylaşacağız Viyana FM sosyal medya hesaplarında. Siz de oradan tıklayacaksınız, hemen ulaşacaksınız. Kombinasyon yapacağız.
1: Viyana FM'de başladı yine curcuna. Ali çıktı yayına. Haydar koştu radyo başına. Viyana FM'de sabahın tadı başka. Ali ile Haydar girince tatlı bir savaşa.
0: Vay. Rafet abi, sende de ne şiirler varmış ya. Arka fonda da müziği vermiş. Eyvallah abi, teşekkür ettik.

23. yanında Ahmet Yılmaz abimin de selamı var diyor Rafet abiye. Mescid-i Aksa camisinde bekliyormuş Rafet abi. Kapadokyalı 50. Çok sever kendisini. Allah Allah. Duydun mu Rafet abi? Dümendir onun içi, her yere uzanır eli. Sabahlar onsuz olmaz, sevdiğimiz abimizdir Ali. Vay vay vay, Kemal'e bak sen. Kemal İnan. Vallahi helal olsun ya. Bir dörtlük de Kemal'den geldi. Kader Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Günaydın Ali Bey ve bütün Viyana FM dinleyenleri. Benim için Urlop sonrası ilk iş günü. Zor biraz bugün ama diyor, kürkçü dükkanına geri döndük mecbur. Herkese iyi haftalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Kader Hanım. Allah kolaylık versin. Aynen, ilk iş günleri biraz zor oluyor ama sonrasında insan açılıyor. Normal ritmine dönüyor. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey, herkese iyi bir hafta diliyorum. Bu arada Suat kardeşime de geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Nazara geldin sonunda diyor. Radyodaki sana takılanların gözü değdi kesin. Çekemiyorlardı seni hiçbir zaman ablam diyor ya. Günaydınlar Leyla Hanım. Allah Allah, kimmiş Suat'ı çekemeyen ya? Kim kıskanmış, kimin nazarı değmiş Suat'a? Yok öyle bir şey, kabul etmiyoruz biz bunu. Suat'a nazarımız değmez bizim ya. Değse değse kadınların nazarı değmiştir Suat'a, erkeklerin değmez. Yani biz deport etmekten bahsettik Suat'ı, siz nazardan bahsediyorsunuz. Nazar dedin, ah benim de öyle olsa, ben de öyle yapsam falan filan deyince olur yani. Ne nazarımız diyecek? Allah Allah, Allah Allah. Suat çok geçmiş olsun, Allah şifalar versin diyor Aynur Demircan. Bayramda geçmiş olsun dileklerini iletiyor Suat. Rabbim şafi sıfatıyla en kısa zamanda şifanı versin diyor. Eyvallah. Ispartalı Ayşe'den de bir şiir geldi. Viyana FM'de Ali Patron. Kahkahası gelir kilometrelerce uzaktan. Yayın bir başladı mı şamataya, Viyana FM'de neşe çıkar tavana. Vay vay, teşekkür ediyoruz Ispartalı Ayşe. Herkese hayırlı sabahlar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta olsun inşallah. Resmi olarak bugün İkinci sezon başlıyor bizim için ve benim için de ortopedi vakti diyor Raşit. Raşit, vay, Minna kindergarten'e getiriyor maşallah. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Raşit, sana da geçmiş olsun. Suat'a geçmiş olsun dilekleri var. Onur'dan, Yasin'den. Murat abi dankeşön, teşekkür ediyoruz. Murat abi hemen imdadıma yetişti. Adelbert Stiftestrasse. Eyvallah abi. Trafik yoğunluğun olduğu cadde arkadaşlar. Bu 21. Viyana'dan 20 geçiyorsunuz Flörsdorf'u, Brücke'yi. Ondan sonra Adelbert Stiftestrasse. Trafik yoğunluğu var o bölgede. Dresne Strasse ile bu ismini söylediğim caddenin kesiştiği bölge yoğun. Bir şiir de Hacım'dan geldi. Bakalım Hacım ne yazmış? Cin Ali duy sesimi, kapat okulun kapılarını, aç kapalı yollarımı, yoldurma saç baş. Şimdi içiyorum bir Pindrinks, rüyadan uyanmak için cin... Hacım sen şiir yazma ya, valla. Sen şiir yazma be hacım. Sen yazılanları dinlesen, okusan yeter bize. Nasıl bir şiirdir bu ya? Abi katletmişsin resmen, yemin ediyorum, yok böyle bir şey ya. Faruk günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Faruk'tan da bir beşlik geldi. Dörtlük değil, beşlik geldi arkadaşlar. Bakalım ne yazmış Faruk. Seninle başlarız her güne. Üzmez o kimseyi bile bile. Zinhar yoktur aklında hile. En güzel dilekler hep dilinde. Nasıl olsa kral odur bu alemde. Vay. Faruk helal olsun. Bir de baş harflere dikkat ederseniz, baş harfler
soy ismimin baş harflerinden oluşuyor. Ne diyorlardı bu tür şiirlere? Bir ismi vardı böyle yazılan şiirlerin de aklıma gelmiyor şimdi. Müslüm de sağ olsun söyledi ya. Adelbert Stifterstrasse. Eyvallah Müslüm, sağ ol kardeşim. Özel Facebook şey Facebook demişim. Özel WhatsApp'ıma bakmıyorum. Şimdi arada gözüm kaydı, ekranda açık. Adelbert Stifterstrasse arkadaşlar. Eyvallah Rafet abi. Seninle başları ser güne, üzmez o kimseyi bile bile, zinhar yoktur aklında hile, en güzel dilekler hep dilinde, nasıl olsa kral odur bu alemde. Eyvallah Faruk. Dündar'dan cevap geldi. Akrostiş, helal olsun Dündar. Dündar'dan hiç beklemediğim bir performans. Akrostiş. Helal olsun be Dündar. Yemin ediyorum. Tamer'den de geldi. Akrostiş. Eyvallah. Valla maşallah size. Dündar ve Tamer.

Onur da Rafet abiyi tebrik ediyor. Saz yok mu saz diyor. Saz yok. Anılarla yaşamak aşktan zor. Faruk da yazdı. Akrostiş. Hakan günaydınlar kardeşim. Ala hayırlı sabahlar. Eyvallah Hakan'ım. Hayırlı işlerin olsun. İstanbul Sultan Gazi. Hakan bugün var ya dolapları üçer beşer çıkaracak. Hafta sonu full motivasyonlu geçti. Mutlu geçti. İşine de yansıyacak tabii ki. Bahar günaydınlar. İyi haftalar olsun. Hayırlı işler olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu, besbereketli, süp süper, hap hayırlı bir haftan olsun. Ferhat nerede ya? Ferhat'ın ses soluğu çıkmıyor. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Sağ olasın abla. Günün ve haftan güzel olsun. Düşmesin elimdeki mendiller. Suat bak ne güzel seni ziyaret etmek istiyorlar. Benim buraya... Gezmeye gelenler diyor ya arabası bozulur ya başına bir hal gelir. Anca öyle haberim olur geldiklerinden. Geçmiş olsun diyor. Eyvallah Yasin, Yasin Akboğa. Bak Yasin'in yanına gelenler de Yasin haber vermiyorlarmış. Ya arabaları bozulursa ya da başlarına bir iş gelirse Yasin arıyorlarmış Graz'a geldiklerinde. Hiç terk edilmiş. Artık diyor seni de ziyaret edenler olur diyor. Uzakları yakın eden bir ses gurbeti. Dur olmadı. Suat şiiri bitişik yazdığın için biraz dikkat ederek okuyacağız. Suat'ın bir şiiri geldi. Uzakları yakın eden bir ses. Gurbeti unutturan bir nefes. Bir şarkı çaldırır anılar canlanır. Bir selamım gelir gönüller ısınır. Viyana'nın sokaklarında yükselen ses, kalplere dokunan bir nefes. Viyana FM bir radyo değil, gurbette radyonun sesidir diyor. Vay. Bravo Suat, tebrik ediyoruz. Güzel bir dörtlükte Suat'tan geldi, helal olsun. Kimi sevdiysem çekti gitti. Kemal de diyor akrostiş, eyvallah Kemal. Vallahi Kemal Ünal... Dündar, Tamer, Faruk'un şiirinin hemen adını söylediler. Bilemedik. Murat Erdat da diyor ki, Ali hayırdır diyor, sen ne zannediyorsun Dündar'ı diyor ya. Civata mı zannettin diyor ya. Yok abi ne civatası, estağfurullah. Civata dediğimiz yok da yani şaşırttı Dündar. Biz böyle bir performans beklemiyordum Dündar'dan. Bir şiir de benden gelsin diyor o zaman diyor. Gelsin bakalım Raşit. Herkes yapar espri atılır kahkaha. Ben yaparım bir espri Ali Süzen laf atar tekrardan diyor. Uyduramamışsın be Raşit. Olmamış. Beğenmedim. Kendime çok anlatasım. Günlük hayat şiir idi galiba diyor. Cin kısmını beğenmedim. Bunun üstüne bir pin gider. Soğuk bir pin içsen oradan hacım. Buz gibi. Yaşlı da olsa sever dümen yapmayı. Vay baba. Ha bu arada Onur kardeşime diyor eyvallah sağ olsun teşekkür ediyor Haydar. Hafta sonu morali bozuktur diye yazmamıştım diyor ya. Bak. Onur görüyor musun? Haydar çok düşünceli. Moralim bozuk diye yazmamış sana. Yaşlı da olsa sever dümen yapmayı. 80 yaşından günümüze neşe katmayı. Viyana FM'le eğlenir günlerce. Cideleyim der gitmez cideye. Çıkmaz hanım köyünden günlerce. Ula Haydar sana bu şiiri yazdıran hayat bana neler yapmaz. Haydar kimden kopya çektin doğru söyle. Şimdi sen ağla Yasin'dir adı, Arbayten'dir soyadı. Seni tanımaz olaydım, işten kafasını almaz adamım. Nasıl kurtulacağım senden adamım? Bir akrostiş şiir de Dündar yazmış, patronuna yazmış bak. Yasin'dir adı,
Arbeiten'dir soyadı. Seni tanımaz olaydım, işten kafasını almaz adamım. Nasıl senden kurtulacağım diyor ya. Baba baba. Yasin, Yasin Tekbaş kanka. Neler duyuyoruz böyle? Abi ne yaptı öyle diyor ya. Aman Hakan'ım hiç girmeyelim o konulara ya. Hiç girmeyelim. Hiç hiç uzak duralım. Karıştırmayalım ortalığı. Yüksek tansiyon ve şeker çıktı. Gözlerime vurdu diyor. Yapma ya Suat. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin kardeşim. Dikkat et biraz ya. Bundan sonra yemene içmene dikkat ediyorsun Suat. Yüksek tansiyon ve şeker çıkmış. Kemal Ünal da diyor ki Uğur abi sakın yengeye şiir falan yazma. Kapı dışarı atar seni. Değil mi? Bak Kemal de benimle aynı fikirde yemin ediyorum ya. Cinlikle falan alakası yok yani. Hacım. Yani hiç olmamış ya. Vallahi hiç olmamış. Kusura bakma. Sen Tülay yengemize şiir falan yazayım deme yani. Tamam onu telefon rehberine güzel bir şekilde kaydetmiş olabilirsin. Orada tebrik ettik seni. Ama şiir mihir işlerine girmesen. İçimden geleni yazdım diyor. Kopya yok diyor. Nasıl kopya yok ya Haydar?

Tülay Hanım da Suat kardeşimize çok geçmiş olsun diyor. Suat abi geçmiş olsun. Thermomix'i aldıktan sonra oldu kesin diyor. Ya da buradaki erkeklerin bedduasını aldın diyor. Dündar yazdı bunu. Thermomix'i aldıktan sonra göze geldi Suat. Ama erkeklerin gözüne değil, kadınların gözüne geldi. Nazarları değdi kadınların. Yok, Suat'ın kopyası var mı? Suat'tan bir tane daha var mı? Diye diye Suat'a nazarları değdi, yemin ediyorum ya. Erkeklerin nazar değmedi lütfen, yani onu söyleyeyim. Bugün değişik bir konuyla geliyoruz arkadaşlar. Saatlerimizde 8.12'yi gösteriyor an itibariyle. Güzel bir konumuz var. Çok güzel bir konu. Madem şiirlerle başladık, spontan gelişti her şey. Nihal Hanım'ın güne bıraktığı sözle başladık. Oradan aklımıza şiirler geldi. Oradan da devam ediyoruz. Şimdi, herkes eşine ya da sevdiğine 4 satırlık, hadi 3 de olur, 3 ile 5 satır arası bir şiir yazsın. Kısa bir şiir yazsın. İsimsiz okuyacağım şiirleri, tamam mı? Bakalım kimlerden ne çıkacak? Herkes eşine ya da sevdiğine bir şiir yazsın. Bak, bana yazmayın ha. Ben istemiyorum. Yeter, daha yazanlar yazdı. Eşinize ya da sevdiğinize. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Ayten Hanım da geçmiş olsun dileklerini iletiyor Suat'a. Eyvallah. Hacım diyor, Uğur abim diyor, Kemal'in mesajı. Abi diyor, çizebiliyorsan lütfen resim çiz yengeme diyor ya. Şiir falan yazma. Kemal ne yaptın sen bugün ya? Gömdün resmen hacımı ya. Olsun, herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Hacım da demek ki yani kapasite böyle yapacak. Ben de yazamıyorum, ne yapayım yani. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Hadi bakalım, herkes eşine ya da sevdiğine. Hacım sen de yaz ya. İsimsiz okuyacağım, rahat olun. Siz de şiirde isim vermezsiniz artık.

Yok, şiirleri bana yazmıyorsunuz. Konu bakın. Konu ne biliyor musunuz? Konu eşinize ya da sevdiğinize bir dörtlük isimsiz okuyacağım. İsim de vermeyin abi. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak.

Beklerim yarim gelsin, artık altınları bana versin. Aldın evin arabanın tapusunu, nereye varacak bunun sonu? Abi adam sevdiğine şiir yazıyor. Bak ne yazıyor ya. Yok böyle bir şey. Beklerim yarim gelsin, artık altınları bana versin. Aldın evin arabanın tapusunu, nereye varacak bunun sonu? Vay be. Arabayı ev vermeyeydin iyiydi abi. Sen benim her gece efkarım, gözümdeki yaşım. Sen benim damardaki kanım, alnımdaki yazım. Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var, alevler içinde. Sanki biraz kopya ama neyse, neyse hadi. Bayram günaydınlar kardeşim. Abi neresi orası ya? İsmini bile söyleyemiyorum ha. Zakintos mu? Zakintos'tan selamlar. Burada bile Viyana FM dinliyoruz. Eyvallah. Özyiğit. Özyiğit Avusturya. İyi tatillerin olsun Bayram kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir haftan olsun. Viyana FM'de Özyiğit reklamlarına başladık arkadaşlar. Birçok ürün, birçok markette, seçkin marketlerde Özyiğit ürünlerini bulabiliyorsunuz. Birçok markasıyla paylaşımları farklı günlerde Viyana FM sosyal medya hesaplarında göreceksiniz. Murat abi bana niye şiir yazıyorsun? Gözünün yağını yediğim. Ali Süzen yayında. Viyana FM coşar her anda. Sesi güler sabaha saran tonda. Dinle neşe dolar tüm yuvalarda. Eyvallah Murat abi. Murat abi bana yazmış şiiri. Bak şimdi Emine yenge kıskanacak ama. Yapma böyle Murat abi. Kardeş ben de yazabilir miyim diyor. Ya BJK Murat yaz abi sen de yaz ya. Ama sevdiğini yazacaksın abi. Eşine ya da sevdiğine yazacaksın. 40 sene sonra çıktı karşıma. Dünyam güzelleşti onunla. Vize sorunum da kalmadı artık. Deliler gibi aşığım ben ona. Ya müthiş. Bu şiiri kim yazmıştır arkadaşlar? Bilenler biliyor. Radyoyu sürekli dinleyenler mutlaka bilecektir. Bu şiiri kim yazmıştır sizce? 40 sene sonra çıktı karşıma. Bakın. Dünyam güzelleşti onunla. Vize sorunum da kalmadı. Bakın bu vize sorunu önemli. Bu konuyu işlemiştik. O yüzden bilirsiniz kim olduğunu. Vize sorunum da kalmadı artık. Deliler gibi aşığım ben ona. Bu şiiri kim yazmıştır? Hadi bakalım. Bilene belki hediye veririm. Bilene hediye vereceğim. Sürpriz hediye. Seni görünce kalbim olur pırpır. Sen gülünce dünyam döner fırfır. Kızınca kaçarım, hızım olur şimşek ama seni sevmekten vazgeçmem ne gerek. Vallahi çok iyi, süper. İsimsiz okuyoruz arkadaşlar. Çok güzel, bravo, tebrik ediyoruz. Vallahi ne yetenekli arkadaşlarımız varmış ya. Kapın her çalındığında o müdür diyeceksin. Ha o müdür diyecek. Kapın her çalındığında o müdür diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Güzel. Adınla güzelleşir her duam. Sen yanımdayken tamamlanır dünyam. Bir ömür seninle olsun en güzel sevdam. Bravo, süper. Tekrar okuyacağım. Adınla güzelleşir her duam. Sen yanımdayken tamamlanır dünyam. Bir ömür seninle olsun en güzel sevdam. Görüyor musunuz? Süper. Sürekli bir havalar. Sanırsın dünya senin. Üstün zekana hayranım ama hep geriden gelirsin. Zorlama kendini bu kadar. Vites küçült biraz. Eğleniyoruz şurada.
hemen alınmak hiç yakışmaz. Ne diyelim kardeşim, sen yine de baş tacısın, soy isminden yaptım. Ben de bu oldu mu diyor. Allah Allah. Haydar. Haydar diyorum, Raşit. Pardon ismini. Ya Raşit, sevdiğine şiir yazacaksın. Ne örüyorsun Raşit? Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Rota Sevda. Devam edelim. Perihan Hanım günaydınlar. İlk okul günü, izinliyiz. Fırsattan istifade buradayım. İyi yayınlar diliyorum. İş yerinde telefon yasak diyor. Yapma ya. Yasaklandı mı artık? Olsun. Sağlık olsun. Güzel bir günün olsun. Yeğenimize de Allah zihin açıklığı versin, bütün çocuklara. Hayırlı sabahlar. Oo, Bedia geldi. Hayırlı yayınlar Ali abi. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum. Evden çalışıyorum. Kulağım sende. Şiirleri de merak ediyorum ben de diyor. Valla şiirler birbirinden güzel ya. Çok güzel şiirler geldi. Arada kaynatan arkadaşlar olmasa daha iyi olacak.

Almaz olaydım Thermomix'i. Nazar etti kadınların hepsi. Şimdi doktor doktor gezersin. Sen nasıl bir adamsın? Pardon. Almaz olaydın. Dım değil bak. Olaydın. Almaz olaydın Thermomix'i. Nazar etti kadınların hepsi. Şimdi doktor doktor gezersin. Sen nasıl bir adamsın diyor ya. Suat'a yazılmış bir şiir. Biraz önceki şiiri kim yazdı? Bilemediniz hala. Yok, Suat değil ya. Burdurlu Mehmet, Suat yazmadı. Aleyküm selam Bünyamin abi. Herkese hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun sana ve bütün taksici esnafımıza Bünyamin abi. Gençken Beşiktaş'a besteler yazıyordum. Yaşlandım, şiir yazmaya başladım diye. İsmini söylersem herkes bilir şimdi kim olduğunu. Söylemeyeyim bari. Eyvallah Faruk. Haydar mı? Nerede ya Haydar? Yazmaz öyle ya. Yazamaz. Murat abimin şiir belli. Kartal gol gol gol. Kartal gol. PJK Murat normal abi. Biri eşim, biri kaynana, ikisi de ayrı fırtına. Benim işim zor vallahi, Allah sabır versin bana. Eyvallah. Kemal yazmıştır diyor. Yok, Kemal yazmadı ama Kemal'in güzel şiirleri var. Sen bir nefes aldığım her an, sen bir özlem içimde hep buram buram. Kimse anlamaz bende aşkını, sen bir çocuk gülen yerinde durmayan. Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa. Yükseliyor bayrağın arşa. Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa. Yazdık büyük ismini dağa taşa. Vay be. Eyvallah. Sevdiğime yazdığım şiir diyor. Vallahi bravo. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Sultanım, gönlümün en güzel serinliği. Sabahıma neşe katar varlığıyla. Güç bulur yüreğim. Sultanım sensin tek gerçeğim, sevdam sana yazılmış en güzel öyküm. Vay be, bravo. Güzel. Hayatımın anlamı kalbimde, açan çiçeksin. Adını andığımda içimi ışıtan sevgimsin. Varlığınla güzelleşir günüm, iyi ki varsın hayatımda. Laf olur kelimeler, seni anlatmaya değmez. Vay be, helal olsun. İsim söylemiyorum normalde ama Suat da akrostiş yazmış. Yengemizin ismiyle yazmış şiiri. Bakar mısınız? Suat kardeşime çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Zaman zaman sağlığımızla imtihan oluyoruz. Küçük günahlarımıza kefaret olsun diye. Biz bilemeyiz de en hayırlısını, en iyisini Rabbim bilir. O neyler ise güzel eyler. İmtihanlarımızı kolay eylesin. Sabrımızı bol versin inşallah. Amin Demet. Nerede o erkekler ormantik diyen hanımlar? Duyamıyoruz şiirleri diyor. Vallahi Tamer aynen he. Hep şiirler erkeklerden geliyor. Faruk abi yazdı diyor. Başka kim yazacak diyor. Oo, Raşit iki etti. Abi diyor bir marşı hak ettim bence diyor ya. Tabii canım kopya. Sevdiğime yazdım deyince. Senin yaptığının aynısını yaptı Hakan. Yusuf da yaptı. Dokunmayalım onlara ya. Geldik buraya olduk ithal damat. Hayat bize vurdu bir tokat. Ne İngilizce ne Almanca şu memlekette olduk maraba. Çok iyi. Çok iyi. Geldik buraya olduk ithal damat. Hayat bize vurdu bir tokat. Ne İngilizce ne Almanca şu memlekette olduk maraba. Vay be. 20 sene çıktı. Önce çıktın karşıma, içini edip bıraktın hayatıma. Çok şükür kurtuluyorum artık, sen yoluna ben yoluma.
Ya. Her şeyin hayırlısı. 20 sene önce çıktın karşıma. İçine, hayatımın içine edip bıraktın oraya. Çok şükür kurtuluyorum artık. Sen yoluna, ben yoluma. Güzel.

anlatırsın. Cana yakın dostluğun kalpten hissedilir. En güzel anıların seninle birikir. Vay be, süper. Çok iyi. Yok hacım, Tamer değil. Şu ana kadar Kemal ve Raşit bildi. Hacım diyor, senin şiir adamı öldürür diyor. Sorma ya, vallahi. Hacımdan bir şiir daha bekliyoruz. Oo, Süleyman geldi. An itibariyle Şimşek VIP taşımacılık VNFM'e hoş geldi. Cümleten hayırlı sabahlar, yeni sezona başladık diyor. Süleyman'ım geç kaldım bugün ya, saat 8.30'a geliyor. Sen normalde 7.30 gibi gelmen lazımdı ama bugün okulun ilk günü ya. Değil mi? Biraz böyle geç gitme olayları olabiliyor, normal. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Süleyman çok yoğun çalışıyor. Önceden yoğundu, emrinde 40 tane eleman vardı. Sonra yetmedi, selbstendik oldu. Hem elemanlar hem de selbstendik. Yine yetmedi, bir tane daha dükkan açtı. Dükkan derken yani Süleyman'ın açtıkları hep ofis tarzı abi. Yapay zeka ile çalışıyorlar. Siber güvenlik sistemleri. Zor işler ya. Vallahi Allah kolaylık versin Süleyman, işin gücün rast gelsin. Şimşek VIP. Güzel bir yeni sezonun olsun Süleyman kardeşim. BJK Murat mı? Yok be Rafet abi. BJK Murat nerede yazar? Onun yazacağı şiir Kartal Gol Gol. Başka olmaz. Vay, Mustafa da akrostiş yazmış şiiri. Helal olsun valla Mustafa. Bu kadar çiçek çiçek. Yani Mustafa, bu şiiri yengeme göndersen var ya, bir 10 yılı garantiledin. Hadi iyisin. Hadi iyisin Mustafa. O derece, 10 yıl başını ağrımaz abi. Vize sıkıntın olmaz. Fazla buna canım, durumum iyi değil. Bir görsem iyi gelir. Ben seni unut. Oo, komşumla diyor. İlk gün okul günü buluştuk diyor. Vay be. Selam söyle komşuma. Musti Yıldırım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Evet abi diyor, ilk gün biraz geç gidiyoruz okula. Anam beni çalışayım diye doğurmuş diyor. İşin gücün rast gelsin Süleyman'ım. Var mı başka şiir arkadaşlar? Var mı? Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, şiiri bir kez daha okuyacağım. 40 sene sonra çıktı karşıma. Dünyam güzelleşti onunla. Vize sorunum da kalmadı artık. Deliler gibi aşığım ben ona. Kim yazmış olabilir bunu? Abi bu ne ya, baygın baygın arka fonda çalıyor. Allah Allah. Konuşmaktan unuttuk, gitti orada, kaydı.

Yok, Murat da değil. BJK Murat hiç değil. Yardır Murat da değil. Emrah, Emrah da değil. Sen gülünce bahar gelir gönlüme. Adın düşer her sabah dilime.

Ne yıldız isterim ne de ay gece. Sen yanımda ol yeter ömrümce. Vay be, Tamer'den geldi bu şiir. Sen gülünce bahar gelir gönlüme, adın düşer her sabah dilime. Ne yıldız isterim ne de ay gece, sen yanımda ol yeter ömrümce. Vallahi süper Tamer. Ufaktır boyu sevmez kimseleri, biraz seyrek saçlı bakar saçına başına. Cideli derler adına namına, namı değer güzine derler Almanya Noise'da. Vay be, kim ola ki bu? Cideli vardı ya, ah o Cideli, kısacık boylu seyrek saçlı. Cideli var ya, o Cideli, Almanya Noise'un o en güzel. Kim yazdı ki acaba? Abi ödülümü istiyorum diyor. Daha dur, çekiliş yapacağız. Kime çıkacak bakalım. İzine diye geldin memlekete. Düğünde gördün beni oynarken. Bir bakışta gönlün kaydı. Sonra da ömür boyu izine çıkamadın diyor. Vay be. Vay be, izin diye gelmiş memlekete, kaptırmış gönlünü, bir daha da izne çıkamamış. Olaya bak. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Emin diyor Mustafa. Amin Mustafa, Allah cümlemizi güldürsün inşallah.

Bence diyor Kemal yazmıştır. Arkadaşlar vize durumu var arkadaşın. Ona göre konuşun. Yani yeni evlenmiş. 3-4 senedir burada diyor. Normal diyor ya. Yok bilemedin. BJK Murat abi. Vay be. Bayrama sevdiğine şiir yaz dedik. Bayramın yazdığı şiire bak. Sarı laciverttir aşkımız, fenerdir en büyük sevdamız. Dünya bir yana, sen bir yana. O sene bu sene derken yaş geldi, kemal ediyor. Eyvallah. Düzeli be. Eşim için kelimelere sığdırabileceğim bir şiir yok henüz Ali Bey diyor. Bir feministten ne şiiri beklenir ki diye. Feministten şiir beklenir, beklenmesine de her şeye dır dır dır dır dır dır, her şeye bir bahane, her şeye bir eleştiri, şiire geldi mi ya işte feministten ne şiir beklenir? Yok abi yok. Bak beğenmediğiniz erkekler gönderilen şiirlerin yani %90'ı erkeklerden geldi ya, helal olsun valla. Çok güzel şiirler var ama. Allah Allah. Şimdi birebir hepsi aklımda kalmadı ama. BJK Murat kolay gelsin abi, yapıyorsun bu sporu ya. Allah Allah. Banyo mu yapıyorsun Murat abi, hayırdır?

Abi diyor, şiiri ben yazdım ama diyor, olan diyor Kemal'im oldu be abi diyor. Vallahi Kemal arada kaynadı gitti ha. Bu arada Kemal'in de iki güzel şiiri var. Tabi isimsiz okuduğumuz için arada kaynadı. Bak bak bak. Leyla Hanım diyor ki ben diyor şiir yazmam diyor ama diyor bana yazar diyor, şiir geldi. Leyla Hanım hayırdır, ne yaptın? Enişteyi aradın da ya bana bir şiir yaz gönder mi dedin. Radyoda yayınlanacak. Bana hızlıca bir şiir yaz gönder. Sen benim gururum, güzel karım. Gülüşünle ısınır hep baharım. Sen ne dersen peki derim. Çünkü seni çok severim. Vay be. Vay. Leyla Hanım'a yazılmış bu şiir. Bak bak bak bak bak. Buradan ne anlıyoruz abi diyor. Kadınlar eşlerini sevmiyorlarmış diyor. Bunu mu anladın sen şimdi buradan Tamer? Abi şiirde 40 diyor ya. 40 yıl sonra diyor hani diyor. Ben daha 34 yaşındayım abi diyor ya. Arkadaşlar değerlendirirken diyor buna göre değerlendirsinler. Vallahi Becika Murat abi ayıp ya. Vallahi Kemal'i 40 yaşına da soktun ya.

etmedim pek. Leyloş'um feminist bacım. Güldürdün beni toprağım diyor ya. Demet'in mesajı. Bitmesin sabah olmasın hiç. Sen yanımda kal yeter. Gerisi kolay gelir. Aynı anda aynı yerde. Ali Bey diyor, ben her zaman bu ışıltılı hayatı sayemde yaşıyorsun diyorum ve nedense gülüyor hep diyor. Adam hayatından memnun demek ki ya. Maşallah. Daim olsun o zaman.

Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ben Kemal'e 40 yaşındasın demedim ki. Kemal benim kızımla aynı yaşta diyor. Yok Kemal olabilir dedin ya. Murat abi o yüzden diyorum. Şiiri kim yazdı diye sordum. Senin de cool tavrın çözüldü hemen. Kemal'dir o Kemal. Alemin tek yakışıklı light adamı. Kemal Ünal'dır o diyor. Yakışıklıyı anladık da light nereden çıktı ya? Light. Allah Allah. Allah Allah. Bu gece bizim... Bak şu şiir de güzeldi. 20 sene önce çıktın karşıma. Hayatımın içine edip bıraktın oraya. Çok şükür kurtuluyorum artık. Sen yoluna, ben yoluma. Bunu kim yazmıştır? Bak kimse bilemez. Adım gibi eminim kimse bilemez. Bilene hediye vereceğim yine. Çok bilen olursa çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Çok bilen olursa çekiliş. Bu şiiri kim yazmıştır? Sallamak serbest, atış serbest. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar abi. Oo Süleyman Baş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sen gelir miydin sabahları yayına? Teşrif eder miydin? Zahmet oldu Süleyman Bey. Günaydın kardeşim, güzel bir günün olsun. Suat diyor ki, abi diyor, hiç bayanlar erkeklere şiir yazar mı ya diyor. Erkeklerin romantik olması lazım diyor. Ya canım. O kadar da değil Suat. Hani hayat eşitti? Hani hayat müşterekti? Niye hep erkeklerden bekleniyor? Kadınlar da yazsın canım.

0: Light derken abiler diyor, masanın borcu bitti. Yumruğu istediğim gibi vuruyorum artık diye. Ya Kemal ya. Efsanesin yemin ediyorum. Masanın borcu bitmiş. İstediği gibi vuruyormuş masaya. Kemal'im o masayı silmek içindir. Üstünde toz moz olmuştur yani. O vurmak demeyelim de masanın üstünü elinle süpürmek diyelim ona.
1: Seversen öpüşürüz ayaklarımız karışa karışa.
0: Yok Tamer, bilemedin. Aynur Hanım, bilemedin. Değil. Yani bilemedin derken tahmin edemediniz arkadaşlar. Bilemedin diye bir şey yok. Tahmin, sallamak serbest. Düşüşlerde... Leyla Hanım diyor ki benim eşim aynı Suat ve Yüksel enişte gibi. Sağ olsun diyor. Şaka bir yana diyor. Maşallah. Saklama korkup da... He Kemal, he diyor. He, he Kemal. Hacım. Hacım sen şiir yazmadın ya. Gerçi Kemal dedi ki hacı abi sen dedi yengeye şiir yazma dedi o yüzden. Yoksa... yazardı acım yani. Ali kim yazacak diyor ya, evlenmiş diyor, vizesini de almış diyor.

Son bir kez okuyayım, ondan sonra geçeceğiz. 20 sene önce çıktın karşıma, hayatımın içine bırak edip bıraktın oraya. Çok şükür kurtuluyorum artık, sen yoluna ben yoluma. Süper.

doğum günlerini hatırlasınlar yeter. Cumartesi benim doğum günümdü. Sağ olsun aldı hediyesini diyor. Oo, Suat'ın cumartesi doğum günüymüş ya.

Abi bu ne arıyorsun? Ben gözüne hanımlardan mı görünüyorsun? Ne arıyorsun diyor. Sabahtan beri kadınlara laf çarpıyorsun diyor. Bugün diyor hanımın yok, atış serbest mi diyorsun? Ne arıyorsun? Ayıp bir şey diyor ya. O bir yaşı kele bayağıdır sahabelerin hayatından anlatmıyor zannediyor. Bir de senden duyak hele şiir. Vallahi Demet sen yazdın mı? Bir şiir yazmadın ki, göndermedin ki. Artı ben yayındayken nasıl şiir yazayım? Şarkımı çalayım, konuşayım mı, mesajlarımı okuyayım, size mi cevap vereyim? Hangi birini yapayım? Kaç tane kafa lazım ona? Bir gönder hele, bir şiir gönder bakayım. Ben tanımam. O bir yaşı. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. Hacım bana şiir yazamasa da olur diyor yani. Onun varlığı benim hayatıma bir şiir. Vay. Elit Tülay geldi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bak ne diyor, bak tekrar okuyorum. Eksik okudum çünkü. Hacım bana şiir yazamasa da olur. Onun varlığı benim hayatımda bir şiir diyor. Maşallah.

0: Gürcan abi günaydın, hayırlı sabahlar abim, hoş geldin. Her zamanki gibi Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun, hayırlı işlerin olsun. Gürcan abi de hafta sonu tatili bitirdi. Kürtçü dükkanına döndü. Bugün itibariyle de işin startını veriyor. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diyorum. Ali Süzen. Ali Süzen. Dur bakalım. Bu ne ya? Bir saniye. Bir saniye. Dur, bu niye böyle oldu? Bir saniye. Hemen. Cumartesi günü Suat kardeşimizin doğum günüydü. Suat doğum günün kutlu olsun. Her şeyde gönlünce olsun. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşlar diliyoruz. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ali Süzen. Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden. Bu güzel şarkıyı da Suat'a, yengemize ve bütün sevenlere armağan ediyoruz. Beklememişim bunca zaman, yaşadığım her şeyin bir nedeni var. Raşit bildin diye diye vermiyorum ve çekiliş yapıyorum. Çekiliş yaptım, bana çıktı. Sarıldığım gibi sarıl bana. Sen geldin bahar geldin. Bundan sonra kalbimde senin için çarpacak. Gürcan abim hoş geldin. Ne zaman maça geliyoruz diyor, başlıyoruz diyor. Gürcan abi başlıyor muyuz bu hafta? Kardeş banyoların lavabosunu takıyorum diyor. Kolay gelsin Murat abi, BJK Murat. Vay, ben hanıma diyor rap yazmış söylemişim diyor ya, amatör de olsa diyor. Bravo hacım, helal olsun valla. Hacım rap şarkı yazıp söylemiş. Bah hele. İyi ki doğdun Suat. Ispartalı Ayşe Suat'ın doğum gününü kutladı. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, bol aşk diliyorum Suat kardeşime yeni yaşında diyor. Ayten Hanım'a da teşekkür ettik. Doğum gününde Airfly mi almış Suat yengemize diyor. Yok ya, Airfly nedir ki ya Rafet abi, o çok basit bir şey ya. Airfly keser mi Thermomix'in ardından? Çıtayı daha da yükseltmesi lazım. Hayatta ne işler var abi diyor. Bizimki de sürekli para ver diyor diyor. Vay be. Mehmet abi günaydın. Şütürek Mehmet. Neredesin Mehmet abi sen ya? Yayınlar bitiyor. Geç kalıyorsun abi. Hayırlı sabahlar. İzni bitirdin mi? Hoş geldin diyor. Mehmet abi bir haftadır buradayız. İkinci haftaya başladık. Sen yoksun. Suat kardeş nice senelere. BJK Murat'ın mesajıydı. Suat doğum günü kutlu olsun inşallah. Hediyen tencere değildir herhalde diyor. Suat ne hediyesi geldi? Tencere değil değil mi? Rafet abi sen şey mi demek istedin? Hani yenge Airfly almıştır Suat'a. O manada mı söyledin? Hadi gönder gelsin emojileri. Herkes emoji göndersin. Şu an sesimi duyan herkesten bekliyorum. İstisnasız. Gönder. Gönder gelsin. Herkesten emoji bekliyorum. İstisnasız. Mazeret kabul etmiyorum. Bah diyor. Dümeni nasıl da çevirdi. Vallahi tam mikser Ali'sin. Yayındaymış. Sanki biz yayında değiliz diyor. Yalnız yayın yapıyor Ali abim diyor. Acıdık abi, tamam sen yazmasan da olur. İnandık diyor. İnanacağınız tabii ya. Ben şiir yazmam için yayını kapatmam lazım arkadaşlar. Uğur diyor Beşiktaş'tan başka bir yere ya da birine şiir yazmamıştır diyor. Beste şiir falan olamaz diyor ya. Aşık yazmış ya, rap yazmış adam yengemize. Söylemiş bir de. Viyana FM'in en ince adamı Suat, doğum günün kutlu olsun diyor. Haydar'ın mesajıydı. Eyvallah Ştürk Mehmet, bekliyoruz abi yarın sabah. Emin abla günaydınlar, iyi yayınlar. Suat kardeşimize mutlu yıllar diliyorum. Ayrıca çok geçmiş olsun. Sağ ol Emin abla. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Arkadaşlar bu arada Suat hediye olarak yengemiz Suat'a Samsung S26 ve bir tane de Samsung saat almış. Vay be. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Hemen düzelttim. Hemen düzelttim Rafet abi. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Haydar her zaman demiştir diyor Rafet abi. İtaat et, rahat et. Bir de ben mi denesem acaba diyor. Yaş olmuş 50, nesin deneyeceksin Rafet abi ya. Belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma. Gönder gönder gelsin. Demet de Suat'ın yeni yaşını kutluyor. Belki başka. Filenin sultanlarını kutladık abi. Filenin sultanları yüzümüzü güldürdüler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ya Murat abi işte sonradan geliyorsunuz yayına. Yok kutlayın edin abi. Hepsini yapıyoruz ya. Hemen en başta, en başta. İtalya'yı 3-2 mağlup etti Filenin sultanları ve ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz tekrardan. Fatih Atik hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Cesaret abi çok teşekkürler. BJK Murat teşekkürler abi. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Cevat çok teşekkürler. Leyla Hanım teşekkür ediyorum. Kader Hanım çok teşekkürler. Sağ olasın. Kun Kargo hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyorum. Erdoğan, Serhat ve diğer arkadaşlar. Kun Kargo. Özlerim sanma. Bana yar olamazsın zorla. Onur eyvallah kardeşim. Süleyman Baş teşekkürler. Yusuf Atik eyvallah. Uğur Acım eyvallah. Kemal Ünal eyvallah kardeşim. Ayten Hanım teşekkürler. İsmail Koçer eyvallah kardeşim. Murat Erdat da çok teşekkürler. Murat abi. Tülay Hanım teşekkür ediyorum. Elit Tülay. Bayram Yıldırım eyvallah kardeşim. Alles Gute zum Geburtstag Suat, doğum gününü kutluyor bayramda. Ispartalı Ayşe teşekkür ediyorum, sağ olasın. Mahmut Akçagöz eyvallah kardeşim. Suat kardeşimin doğum günü kutlu olsun, nice mutlu senelere. Kemal Müdürüm Obe Österay teşekkürler kardeşim, güzel bir günün olsun. Demet çok teşekkürler. Teslime teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım çok teşekkürler. Beytullah güzel bir günün olsun, teşekkür ediyorum kardeşim. Gonca Hanım teşekkürler. Yasin Tekbaş son dakika mesaj attın kanka. Hayırlı işlerin olsun Flortek, güzel bir gün diliyorum. Yasin ve Dündar. Ezgi günaydınlar. Dün akşam diyor aşkın sesiyle İbrahim Elden'deydik. Bugün geç kaldık. Sağlık olsun Ezgi. Yarın inşallah buralardayız. İbrahim'i dün Viyana'dan yolladık. Adam gece yayına girdi. Yok böyle bir yayın aşkı. İbrahim Elden. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün Avusturya'da okullar açıldı. Tatil sezonu sona erdi artık 3 eyalette. Herkes işinin gücünün başına. Herkese kolaylıklar diliyorum. Suat'ın bir sesli mesajı var. Onu da yayına veriyorum ve bitiriyorum.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlayan ve kutlamayan herkese çok çok teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz.
0: Suat, hayırdır kardeşim? Ağlamaklı bir ses tonu hissettim. Duygulandın mı sen? Ay, kıyamam Suat'ıma ya. Suat duygulandı biz doğum gününü kutladık diye. Suat mendil gönderelim mi? Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: kıyamam.
1: Acaba ben bugün çok güzel bir şarkıyla mı başladım? Guten Morgen, günaydın. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ortak yayını. Hey Kanada'yı, geceler 100.7. Dünyanın her yerinde ortak yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alice üzerine teşekkürler, güzel bir radyo yayınıydı. Aynı güzelliklerin 2 saat boyunca 35 bin feet'te, bakın yanlış duymadınız, tam 35 bin feet. Hazır mısın? Ses ver. Şimdi çok güzel şarkılar hazırladım, aynen. Sabah yürüyüşümü de yaptım, çok keyifliydi. Biraz serindi ama olsun. Enerjim bugün çok iyi, mutluluk oranımız çok keyifli. Peki, 7 Eylül, pazartesi, haftanın ilk günü. Güzel şarkılar eşliğinde radyo listemizi de heyecanlı hale getirip biraz 90'lar aslında yapmak istiyorum. Viyana'dan geldim dün gece, dün akşam işte falan. Gelir gelmez de Aşkın Sesini yaptık. Çok güzel bir yerde yaptık. Ecem'in ofisinde yaptık. Psikolog Ecem acayip güzel konulara değindi. Sevgili Ecem Gökçe'yi kutluyoruz. Gelecek vadeden çok önemli bir isim aslında. Ayzen Ezgi, sevgili Özge, bizim kıymetlilerimiz. Onları da bir selamlayalım. Ayşegül, burada mıyız? Acaba Gülhan Hanım bizi dinliyor mu? Şöyle bir günaydın der misiniz ya? İbrahim Elden, İbocuğum, canım, hoş geldin, iyi ki varsın. Kalbim, bir tanem falan. Böyle biraz şımartılmaya ihtiyacım var ya bu sabah. Sevgili Nuray abla geldi. South Side Piercing, Almanya'nın Stuttgart bölgesinde. Onlarla 19 Eylül'de beraberiz Nuray ablamla. Nuray ablanın South Side Piercing'inde 19 Eylül'de cihazlarımı da götüreceğim. Orada yayın yapacağız vallahi. Ne güzel olacak be. Çünkü Almanya bizim için önemli. Makarayız biz burada mı? Hadi bakalım.

0: Figen geldi. Avrupa'nın dört bir yanından mesajlar okuyorum. İbo'nun Melekleri grubu burada mı? Ses ver meleklerim. İbo'nun Melekleri'nden Nuray, Figen, sevgili Bircan, Fatma ve Çiğdem. 19 Eylül'de beraberiz kızlar. Acaba Stuttgart olalı böyle bir etkinlik görmeyecek mi? Ne yapacaksın oğlum? Nasıl bir etkinlik bu? 999. Gizlilik politikası var. Kişisel verileri koruma kanunu var. Tüm veriler o gün korunacak. Ayten geldi. İstanbul'un en güzel noktalarından Yeni Bosna. Çok severim Yeni Bosna'yı. Basın Ekspres'te. Eski radyom oradaydı abi. Çok güzel gider gelirdik. Sevgili Akif Özcan müdürlüğünde. Çok güzel bir radyoda yayın yapıyorduk. Yine Viyana FM'de, yine Akif Özcan müdürlüğünde güzel bir radyo kadromuz oldu. Önümüzdeki hafta ayın 14'ünde de sevgili Fatih Mercantaşı. Fatih Mercantaşı o güzel enerjisiyle Eylül ayında Turgay Aydın'la beraber kadromuza dahil oldu. Fatih'i de kutlayalım. Benim çok kıymetli dostlarım. Acaba Banu şu an çok mu mutlu? Makarayız biz burada mı? Fatma geldi. Viyana'da tanıştığımız arkadaşlarımızdan biriydi. Maradona dinliyor mu Fatma? Ali Grill miydi? Ali Grill'de, birinci Viyana'da Ali Grill'de tanışmıştık. Sevgili Fatma'ya da bir şarkı yollayalım. Bir baktım hüzünlü, gözü yaşlı, ağlıyor köşede. Çaresiz. Elimi uzattım, dedim ne oldu Viyana'da, niye ağlıyorsun sen? İbrahim ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Tabii adımı bilmiyor da. Ya acayip derecede ben insanlara böyle dokunmayı çok seviyorum. O yüzden sevgili Fatma da artık bir Viyana efendim var. Onu hemen uygulamıyor. Kızın derdi büyük, ben radyo derdindeyim. Kız diyor ki ya İbrahim, tanıştığımıza çok memnun oldum ama benim moralim çok bozuk. Acaba İbrahim Elden Viyana sokaklarında radyonun linkini mi indiriyor? O yüzden tanıştığımıza çok memnun oldum sevgili Fatma. Maradona Aydın abimiz. Ali Garil'e de selamlarımızı ilettim. Ayhan Sarı geldi. Günaydın İbrahim Bey demiş. Günaydın Ayhan Bey. Mihriban Hanım geldi. Günaydın Mihriban Hanım. Nerede dinliyorsunuz bizleri şu anda? Zamanla uğraşma, sen öyle bela değil. Sonra pazar günü işte kahvaltı yapıyoruz. Ali abinin orada, Sini'de, Sini restoranda. Sabah bir baktım, kimi göreyim? Bejeke Murat. Ağzı kulaklarında mutluluktan uçuyor. Adamcağız, bizi yendiler nasıl olsa, Fenerbahçe, Beşiktaşlı. Nasıl keyfi yerinde, nasıl ya? Günaydın kardeş, kolay gelsin diyor. Bejeke Murat dün Viyana'da, bugün İstanbul'da, süpersin ya. Kanka ne yapayım ya, vallahi çok eğlenceli geçti. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Mödling'den sevgili Semra ile tanıştım. Yine Mödling'den sevgili çok kıymetli Cansu ile tanıştım. Abi sonra kulübe gittim, eğlendim. Bir eğlendim. Ben var ya bu 40'tan sonra yemin ederim yolu şaşırdım. Bu sefer Viyana'ya gelişim çok heyecanlı ve eğlenceli oldu. Edoş'umla çok güzel bir akşam yemeği yedim Eda'yla. Eda ve kocası, yakışıklı kocası. En büyük rakibi Murat Boz. Şaka. Benim özgürüm bir tane ya. Leyla dinliyor mu? Arzu dinliyor mu sevgili Eda? Şu kadroyu bir toparla ya. Edoş'um benim kıymetlim ya. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdi o da. Nurgül de çok mutluydu. Kızını evlendiriyor. Şimdi Eda'cığım, bugün Eda için biraz da zor bir gün. Kıymetli annesi, benim de çok sevdiğim, gerçekten beni dinlemekten de çok keyif alırdı. Ellerinden hep öptüğümü yayında söylerdim de bugün de dualar eşliğinde anonsumu yapacağım. Olur mu Eda? Hep güzel hatırlayacağız. Kalpler yollayalım. Mekanı cennet olsun güzeller güzeli. Annemizin zaten mekanı cennet, ondan hiç şüphemiz yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel, çok iyi niyetli bir insan, çok değerli bir insandı. Aramızdan ayrıldı ama hep yanımızda. Yani ben aramızdan ayrıldığı aslında kabul etmiyorum. Neden? Çünkü kalben hep o güzelliği yaşayacağız. Ayza, Eda ve annesi Benim için çok değerli.
1: Her sonunda baştan ayağa çekmeli.
0: Şu an anneme gidiyorum. Bugün annemin doğum günü İbrahim'cim demiş. Eda'cığım benden de çok selamlarımı ilet. İbrahim Elden sana çok selamı var. Dualarımızı eksik etmesin. Anne, annemizin enerjisi çok güzeldi. O yüzden güzel hatırlayacağız. Eda ve kıymetli annesinin doğum günü bugün annesine gidiyor. Benden de çok selamlarımı ilet lütfen. Nida geldi. Günaydın. Herkese selam demiş. Acaba mutluluk oranı bugün Banu'nun çok mu yüksek? Bak Banu'ya şu şarkıyı çalalım da keyfi yerine gelsin. Ya var ya, yemin ediyorum çok eğlendim ya. Bu Viyana benim için, bu gelişim çok heyecanlı ve adrenalin çok yüksek oldu. Bir an bile düşmedi. 35 bin fitin altına hiç düşmedi. Bir anda kontrol edemedim uçağı. Nine Ibo ne yapıyorsun? Bir sonraki durak uzay. Günaydın, guten morgen kanka diyor. Murat Erdatlı geldi benim kankam ya. Yine Murat abimle buluştuk, çok değerli valla, iyi ki varsın. Almanca yazmayın bana, benim Almancam yok lütfen. Türkçe yazarsanız çok sevinirim. Numarasının sonu 99'da biten dinleyicimiz, bir isim yazabilir misiniz lütfen? Şu Almancayı öğrenmem lazım ya. Yemin ediyorum var ya. Şimdi bana bir şeyler soruyorlar işte. Viyana sokaklarında işte muhabbet ediyoruz falan. Çoğunla yani Avusturyalı bir sürü arkadaşım da oldu. Onlar şimdi Türkçe müziği de artık alıştırdık onlara. Gündür ablam geldi Uşak'tan. Günaydın, guten morgen.
2: Eğer bıçak kemiğe dayandıysa niye bu amansız...
0: Eda'cığım senin için, bak anneciğin için dua da ediyorlar dinleyicilerimiz. Bilgin olsun güzelim. Şimdi bir sesli mesaj var. Figen, Almanya'nın Stuttgart bölgesi.
3: Günaydın İbo'cum. Stuttgart seni bekliyor. Meleklerin seni bekliyor. Kocaman kocaman eğlence bizi bekliyor. Çok seviniyoruz. Seni çok seviyoruz. Sen bugün nesin? Balsın, şekersin, pekmezsin.
0: Pekmez mi? Kızım pekmez nereden geldi aklına ya? Acaba ben tahin pekmez miyim?

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İbo bizim şarkı ne oldu demiş. Hangisi güzelim? Bekliyoruz vallahi, ben de. Eda hangi şarkı? Günaydın, güzel bir gün olsun senin için canım benim. Rica ederim Eda, her zaman sen değerlisin. Baden güzeli diyoruz sana, baden güzeli. İbocuğum senin enerjin bende olsa Almanya'dan Hollanda'ya 14 dakikada giderim demiş. Neden öyle bir dakika tuttun?
1: O halden anlamıyorum, umursamıyorsa sen niye üzülüp kahroluyorsun?
0: Günaydın, ben Viyana'dan Fatma demiş. Fatma süpersin ya. Hazırız ve dinliyoruz demiş. Teşekkürler arkadaşlar, yeni gelenler olacak bugün. Vallahi çok çalıştım. Herkese radyonun uygulamasını indirttim. Bir tane de Halil var. Taksici arkadaşla tanıştık. Halilciğim hoş geldin. Dedim ki Murat Erdatlı'yı tanıyor musun? Abi dedi ya. Ne demek dedi ya. Murat abi tanımıyorsak bu sektörü bırakırım dedi. Avcılardan İstanbul'dan Gülbahar geldi. Hoş geldin. Ayşegül günaydın benim kuzenim.

0: Mihriban Akrep Burcu. Mihriban Hanım hoş geldiniz. Acaba ben bugün unutkan mıyım? Ya süpersiniz vallahi. Arkadaşlar Mihriban Hanım'ı da kaydedebilir misiniz lütfen? Akrep kadını Mihriban Hanım'ı da kaydedelim. Mihriban sen Viyana'da mıydın yoksa Almanya'da mıydın? Dinliyor mu bilmiyorum ama Maradona Aydın abiye de selam yollayalım. Birinci Viyana'da tanıştık. Ali Giril'de tanıştık. Çok da iyi bir insan. Valla masayı doldur diyor. Ben biraz etçiyim. Valla bir kilo et yedim. O yüzden aşırı mutlu oldum. Birinci Viyana'da bizleri dinleyenlere de çok selam. Bakalım benim darlanmam şaka mı diyor. Ha bir şey diyeceğim. Tekin abi için mi? Tekin abi benim kankam ya. Tekin baba sen çok yaşa. Dün sevgili Ecem Gökçe'nin o güzel enerjisiyle harika bir yayın yaptık. Psikolog Ecem Gökçe'yi takip alın. İyi bir arkadaşımız. Bu işlerde de çok kıymetli. Babasının şarkısı varmış Ezgi diyor ki. Ice Ice Baby mi? Acaba bu şarkıyı çaldıktan sonra ben emekliye mi ayrılırım? Ezgi süpersin. Gelsin şarkı. Yine ay. Ya bana bir şarkı yollasınız ya. Ezgi bak. Makarayız biz grubuna gelemen. Makarayız'da herkes bana bir şarkı yollasın. Yanında da İbrahim Elden yansın tamam mı? Ezgi sen başla. Ayşegül, Banu, Ecem, Nida, Sena ve sevgili Melis uyuyordur zaten Melis. Gülhan, sevgili Nagihan, bizim Makarayız Biz grubu. Herkes bana birer şarkı yazsın. Ben göreceğim burada. Gizem Mödling'de beni götürdüğün yerin adını yazsana. Çok güzeldi ya. Beni var ya harika bir yere götürdü. Sonra aşk biter, hadi gel. Viyana'dan. Mihriban Viyana'ya geldik sen yoktun ya. Nasıl işler bu? Ben ne zaman Viyana'ya gelsem çoğu arkadaşımla görüşemiyorum ya. Günaydın İbo'cum demiş. Çiğdem'cim hoş geldin güzelim. İbo'nun melekleri Stuttgart burada. Şengül geldi. O da Viyana'dan. Her gün Pindirinks de güne başlıyor. Biz de öyle. Hayır Ezgi o şarkı olmaz. Türkçe seç. Ondan sonra maaşıma zam işime son istemiyorum. Yine aylar var. Gecelerse diyor ki Ali Grill'in sahibi Sultan Beyefendi'ye selamlar demiş BJK Murat. Valla ben sahibini tanımıyorum ama çok güzeldi ben eğlendim. Benimle de çok güzel ilgilendiler. Teşekkürlerimizi iletelim. Maradona Aydın abi var orada. Abi aynı Maradona'ya benziyor adam ya. Sonra dedim ki arkadaşım vardı yanımda bir baktım. Hadi gel. Köşede ağlayan bir hanımefendi vardı. Merhaba size yardımcı olmak istiyorum. Neden ağlıyorsunuz dedim. Ya hiç sorma dedi ya. Purple'a gideceğim de arkadaşlarım beni ekti. Gel kızım dedim bir seri götürürüz Purple'a. Gelmedi ama. Normalde çağırsa gelir. Bizim bir huyumuz var. Biz çağrılan yere gittiğimiz için. Değil mi Ezgi? Acaba Fatma oğlunu mu evlendiriyor? İstanbul'a geleceğim. Güzel bir abiye için demiş. Sana abiye sponsoru bulalım. Ayşegül diyor ki Sezen Aksu sen de benim hatalarımdan birisin demiş. Peki göndermiş güzel bir şarkı. Herkes ruh halini anlatan Ayşegül'ü seçsin bugün. Ayşegül onu seçmiş. Ali abi bana izin vermedi diyor. Ali abi bana izin verirdi. Ne izin verdi Ali abi izin? Ajda Pekkan'dan bir şarkı sana doğru şarkısı. Acaba Banu bu şarkıyla çok mu mutlu? Kıymetli dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79. Pozitif söz için Saden'e bağlanamadık bugün çünkü sistemimde bir sıkıntı var. Birkaç gün yeni cihazıma geçtim. Telefon bağlantısını algılamıyor. Saden'e de birazdan yazacağım.
1: Sevda beni kaçamam, susamam, kapalı kaçış yolu.
0: Ben de yeni döndüm ya, Türkiye'deydim diyor. Maalesef çok üzüldüm.
1: Sancısı, yüreğinde korkusu.
0: Ben seni şoför gönderip aldıracaktım demiş.
1: Kaçamam, susamam, kapalı kaçış.
0: Ya canın sağ olsun ya. Sevgili Mihriban. Ben biraz daha böyle gerçekçi şeyleri daha çok seviyorum ya. Acaba sözünün eriği insanlar daha mı mutlu ediyor beni? Ama bence Mihriban yollar. Aydın Maradona kocaman ya.
1: Haydi ya, beni sor, beni yorma, beni sar, beni ya. Sevda...
0: Maradona Aydın abi için günün şarkılarını da yolladık bugün.
1: Kalbim sana doğru, senin için deli gibi atıyor.
0: Ezgi ile sizi dinliyoruz, iyi yayınlar demiş.
1: Koynuna halı versen ne olur ya.
0: Bir isim yazabilir misin?
1: Haydi ara beni, sor beni, yorma beni, sar beni ya. Sevdan ellerim...
0: Evet arkadaşlar, Kerem Cem mi yoksa? Ya Nurcem anne, hangisini istiyorsun? Bir türlü bulamadık. Arkadaşlar bu arada yeni isimleri kaydedin. Bakın Nurcem Hanım'ı, Fatma'yı, Mihriban'ı kaydedin burada. Canımız çıkıyor, şu numaraları bir kaydedin ya. Şimdi herkes kendine göre yoğunum diyor. Ben de yoğunum abi. İbrahim'cim, İstanbul'daki patronunu Viyana'ya getirdin. Ticaret mi yapacaksınız demiş. Acaba ticaret mi yapacağım? Günaydın İbrahim, huzurlu, güzel, mutlu bir hafta diliyorum demiş. Zuhal ablam hoş geldin, nasılsın? Ben de gerçekçiyim demiş. Murat abi ben seni biliyorum, BJK Murat. Gel de şu kuru fasulyeciye götür beni.
1: Göremezsem eğer seni yakıyor, yoruyor.
0: Kardeş gel deseydim, ben geldim Viyana'daydım deseydim ben seni her yere getirirdim. BJK Murat yazıyor, Murat abi. Ama bizi aramadığın için beni... Doğru söylüyorum Murat abi, kusura bakmayın. Bir buçuk günlüğüne geldim. Ama bir dahaki gelişim efsane olacak.
1: Göremezsem eğer seni yakıyor, yoruyor.
0: Ege'den Ege'ye gidelim şarkısı. Ha. Dur bakalım dur. Annesi çok seviyordu Eda'nın bu şarkıyı. Dur. Gel senle Ege'ye gitmeyelim mi? O muydu? Tamam, onu birazdan çalacağım, tamam mı? Önce bir Ajda Pekkan şarkısı vardı. Ajda Pekkan sana doğru. Gelsin bu şarkı. Banu'nun seçimi, sonrasında Eda ve güzel hatırlayacağımız annemiz için dualarla hatırlayacağız. Onun şarkısı az sonra. Ama önce Banu'nun seçimi.

sana doğru. Acaba Banu'nun yolu durdu, kime doğru? Dönülmez oldu dik yokuşlar. Annem için Ege'ye gidelim şarkısı. Hadi çalalım o zaman. Sevgili Eda'nın güzel seçimi. Nurcem anneye de bir şarkı yollayalım. Arkadaşlar inşallah önümüzdeki bir yıl içinde kaydedecekler. Teşekkürler.

0: bir sokakmış meğer.
1: Canı sağ olsun Murat Erdatlı, biz seni seviyoruz her türlü ya. Dün Murat abin yoğunluğu vardı, yoksa ben seni uçak alanına bırakacaktım diyor. Vallahi çok da aşırı yakındı ya bizim yemek yediğimiz yerde. Sini'den 12-13 dakikada geçtik hemen.
0: Gitsem de sevgi mahkum elinde.
1: Tarkan'ın kayıp şarkısı Kuzen. Annem seni çok öpüyormuş demiş. Vallahi çok teşekkürler. Altın teyzeme de bir selam yollayın, kıymetli teyzem. Vallahi teyzelerimin hepsi çok kıymetli. Bizden Altın teyzeme de bu güzel şarkıları darmağı edelim.
0: Kurtar desem de.
1: Yine iş başındayım demiş kardeş. Bejeke Murat, işinin başında adamsın ya. Beni Porsche'nle gezdirmedin ama neyse, canın sağ olsun. Mihriban, sevgili Fatma Viyana'dan, kıymetli akrep kadını. Ben de Tuğba demiş, teraziyim, teraziye terazi, ne kadar güzel. Peki, bu şarkı gelsin bakalım. Şimdi Ege'ye.

Simge'den Aşkın Olayım şarkısını Nida istedi. Sena diyor ki şarkı çok güzelmiş, Ajda Pekkan şarkısı. Ayşegül diyor ki acaba Banu'nun yolu kime doğru?

0: Emine abla teşekkürler. Eda'nın annesi mekan cennet olsun demiş. Çok teşekkürler. Bak ne kadar güzel. Herkes güzel hatırlıyor. Güzel dualar edeceğiz. Bugün de doğum günü olduğu için de Eda'şımın biraz böyle morale ihtiyacı var. Biz de radyoda moral verelim.
1: Elimi taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini üç günlük.
0: Benim ruh halim bugün yalan tan taşçı diyor.

0: Simge aşkın olayım gelsin lütfen demiş. Acaba bu şarkı kime gitmeli?
1: Gel senle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi?
0: Pindirinks İbrahim Elden'i sınıyor.

Benim çok değerli komşularım sabahları kahvaltı hazırlıyor bana. Valla iyi ki varlar ya. Kaşarlı patatesli börekler, spanaklı börekler,

Bugün biraz istekleri çalmak istiyorum. Radyo dinleyicilerimizden gelen istekler. Ben çünkü karşılıklı olan şeyleri daha çok seviyorum. Tek taraflı olan şeylerden nefret ederim. İlgi, iletişim her zaman karşılıklı olursa bizi heyecanlandırır. Acaba ben ilgiyi çok seven biri miyim?

0: Viyana'dan getirdiğim pindirinksleri içiyorum. Kahvaltımı da yaptım demiş Ezgi. Süpersin. Çok güzel değil mi?
1: Yolun açık olsun demek isterdim. Boğazım düğümlü.
0: Annem çok mutlu oldu. Seni çok seviyormuş. Ya teyzem ya.
1: Bir daha ömrümce
0: Ezgi'nin kankası.
1: Seni sevmem. Çünkü bu bedende yüreğim kayıp.
0: Evet diyor, çok hak ediyorsun ama karşılık da isterim demiş İlgi.
1: Demek
0: acaba Şengül Viyana'da karşılıksız ilgi mi bekliyor?
1: Sözlerim.
0: Emine Erdatlı, Emine ablamız, Eda'cımızın, ha, bunu okumuştuk annesi için, güzel dualar. Şarkı çok güzel ya, benden dünyanın öbür ucuna da gitsem şarkı çok güzel. Dünyanın diğer tarafına gitsin diyor bu şarkı. Ayşegül. Hadi bakalım, dileyin İbo'dan ne dilerseniz. Bugün dileyin İbrahim'den ne dilerseniz. Cool Line olanı çok iyiydi demiş. Altın teyzen hibiskusunu çok seviyor. Ya eski.
1: Beyaz cennetlerden inecek melekler.
0: Aa, Mödling'de seni götürdüğüm yer burasıydı İbrahim'cim. Beğendiğine çok sevindim diyor. Valla çok güzeldi Gizem, sağ ol.
1: Bense bu sevdanın uzak gurbeti.
0: Çok vaktim yoktu, kalamadım, kusura bakma. Biraz küstü bana ama yapacak bir şey yok.
1: Hasretinle ellerin avucumda soldu yaralı bir.
0: Çünkü sen kalbimdesin diyor Şengül Viyana. Viyana. Acaba Şengül sabah yürüyüşünde mi?
1: Açık olsun demek isterdim. Boğazım düğümlü.
0: Sen Petersburg'dan günaydın. İbrahim'cim nasılsın? Sürekli gittiğin yerleri takibe aldım. Çok da güzel. Viyana'ya beni de götürürsen çok sevinirim. Tüm masraflarını karşılarım demiş. Çok teşekkürler ama öyle bir zamanım yok güzelim. Ha, beni paranla alabilirsin, satın alabilirsin ama zaman yok canım ya. Yoksa çok güzel bir teklif. Ya ben bu teklifi hayır demem asla.
1: Sözlerim kayıp bir daha ömrü.
0: Bir yandan çalışıyorum, bir yandan sizi dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum. Acaba Banu bugün güne çok iyi mi başladı?
1: Yüreğim.
0: Çok mu şanslı?
2: Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu.
0: Acaba Banu önümüzdeki pazar günü nereye gidiyor?
2: Göğsünde solgun bir gün.
0: Ya şey, cumartesi günü pazardan çıkıyor.
2: Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan ol.
0: Çok şanslısın, etrafın meleklerle dolu ve koruyorlar beni.
2: Üzümlerle gözlerim.
0: Ne kadar güzel işte yani.
2: İşlerle ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak. Ey sevgilim, kendine iyi bak.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Teşekkürler. Şimdi ben bir şarkı hazırladım. Çok güzel bir şarkı. Gelsin mi? Gelsin bakalım. Nine nine nine nine. Bu. Pindirinks'le İbrahim Elden pozitif enerji devam ediyor. Bugün radyo yayınımdan hemen sonra çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımla öğle yemeğinde buluşacağım. Benim de çok kıymet verdim. Uzun zamandır da görmediğim birisi. Ondan sonra da Antalya uçuşum olacak. Saat 17'de uçağım. Ondan sonra Antalya'nın Lara bölgesine gideceğim. Benim çok kıymetli bir kardeşim var. Başsavcı oldu Antalya'da. Onu arayacağım. Ondan sonra hem onu bir tebrik edeyim. Yeni göreviyle hayırlı uğurlu olsun Antalya'da. Ondan sonra başsavcıyla oturup yemek yedikten sonra da akşam bir canlı müzik yapacağım bu akşam ya. Pazartesi günleri canlı müzik hiç sevmiyorum normalde, haftanın ilk günü, ama bakacağız. Kafamıza göre bir takılacağız yani. Tiny House'umda 5 gün parti var çünkü. Antalya.
1: Bu gidişat sorun olacak. Bu yarın...
0: Ya dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ya. Vallahi ne olduğunuz hiçbir önemi yok. Bakın şu anda hali vakti yerinde olan çok kişi dinliyor. Hiç imkanı olmayan kişiler dinliyor. Küçük şartlarda büyük işler yapan insanlar dinliyor. Bizim için herkes eşit. O yüzden sizin olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Canım.

Sevgili Gizem, çok teşekkürler. Kahve çekirdekleri ve çikolataları aldı bana Mödling'den. Viyana'dan benim çok sevdiğim yine kıymetli arkadaşlarımdan. Sevgili Firdevs'e çok teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Duygucuğum, çok teşekkürler. Kahve çekirdeği ve çikolatalar için birinci Viyana'da Duygu'yla da görüştüm. Kendisi benim için çok değerli bir arkadaşım. Sevgili Gönül, ana da çok kalpler kalpler. Kahve çekirdeklerini doldurdum çantaya. Valla bir sürü oldu. İyi ki varsınız kızlar valla. Kesenize bereket.

senin gittiğin Ruf'un ismi neydi demiş. Fotoğraf çektim. Ben bilmiyorum canım. Ben nereden biliyorum? Anlam bulacak. Bu gidişat nasıl olacak? Acaba Banu'yu çağırsak gelir mi? Hadi bakalım, makarayız biz. Gülhan Hanım burada mı? Ya Gülo, neredesin sen ya? Küseceğim artık sana. Zaten Melis'e küstüm onu. Sarı kartı var Melis'in.

0: Acaba ben eve gelip ondan sonra mı ofise geldim dün akşam Ezgi?
1: Bak ben sana diyeyim, canımız yanacağım. Açsan kollarını sanki ne oldu?
0: Abi Viyana'dan 1 saat 45 dakikada geldim İstanbul'a. Yarım saat yeni havalimanına taksi yaptı uçak. Ondan sonra indik, hızlı geçişten geçtim falan. Free shop'a uğradım, bir şeyler almam gerekiyordu. Ondan sonracıma abi 2 saatte de havalimanından evime geldim. Şaka mı ya? Tam 4,5 saat yollarda geçti. Gerçekten çok sinir bozucu bir durumdu ya. İnanılmaz mutsuz oldum ya. Buradayım ben diyor.

Bugün 17 Antalya. Önümüzdeki hafta Salı günü Kapadokya'dayım Allah izin verirse. Erdinç abimin otelindeyim. Erdinç abi bir ses ver, kurban oldum. Ben kaçtım altın patlar benim. Acaba canım ben dünya... Honey of Kapadokya beni dinliyor mu şu anda Erdinç baba? İbocuğum senin en sevdiğin odayı ayarladım demiş. Üf ya. Tek başına da o kocaman odanın içindeki havuz jacuzzi de çekilmez. Ne yapayım? Gözde.

Peki şimdi çok güzel bir şarkı ya. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Evet, an itibariyle çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu şarkıyı da bir dinletelim. Gülşen'in bu şarkısının enerjisini sizce hangi burç taşıyor? Önce bir şarkıyı dinleyin. Bir bölüm ama hemen yazın şu burç diye. Ama böyle goy goy olsun değil. Gerçekten duygulu yazın. Bu şarkının sözlerini, enerjisini yaşatan burç hangi burçtur? Feel that fun.

Şimdi gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. Dilara diyor ki benim bir şarkı isteğim olacak. Teşekkürler. Gelsin bakalım.

0: ateşin en güzel yerisin, yak içimi diyor. Acaba bu şarkıda heyecanımız çok mu iyi?
1: Ateşin en güzel yerisin, her şeye gönlüm razı.
0: Bence Tom Kovalar'ın şarkısı. Kovalar ateşi sever. Maradona Aydın abi geldi. Kral hoş geldin. Ali Grill ailesine selam. Birinci Viyana'da sevgili Maradona Aydın abiye de günaydın. Artık o da dinlemeye başladı. Çok değerli arkadaşı sevgili Fatma'ya da çok selam. Uzun yıllara dayanan dostlukları var. Kutluyoruz Maradona Aydın baba.

0: Hediye Bilic'den bir şarkı çalsın mı radyoda diyor Ayşegül. Tabii ki çalsın birazdan. Maradona Aydın abi. Ali Grill burada mı? Ses ver. Baba yedirdin bizi acıları. İçimizi yaktın. Gece sonra bizi mekana kulübe yolladın. Sabaha kadar yemin ederim Viyana'nın enerjisi çok iyiydi ya. Aynen. Bence gittiğin yerin ismi... Evet evet orasıydı.
1: Gömdüm bu aşk.
0: Çok da isim söylemeyeyim. Gittiğim yerleri kendimi ifşa etmiyorum.

o benim diyor, ateşi seven kova benim diyor Banu. Acaba Banu bu sıcakta klima görevi mi yapalım?

Hediye bir listem bir şarkı diyor Ezgi. Çal artık. Sabahtan beri bekliyoruz demiş. Süper. Rabia Kara. Günaydın Guten Morgen Rabia. Rabia'nın yeni şarkısı da çok yakında çıkıyor. Rafet Erroman'dan bir şarkı çaldı. İçim erisin demiş İbocuğum. Arkadaşlar 8 dakika sonra bir kahve molasına çıkacağım. Bir kahve içeceğim.

Makariz biz diyor ki İbrahim'cim iki kova birbirinin üstesinden gelir demiş. Acaba kova kovayı söker mi?

Nurcem anne, sevgili Tekin abi, iyi haftalar, kıymetli ailede selam. Tekin baba, sen çok yaşa. Tekin babaya selam, damara devam. Yalnız bu şarkı çok iyi ya. Ya bu şarkıyı acaba kim bana armağan etmek ister?

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında hafta içi her sabah Türkiye saatiyle tam 10'da. Burak diyor ki, İbo'cum çok iyisin ya, Halil abin selam var, sen de selam söyle. Krala selam ya. Sıradaki şarkıyı sevgili Çiğdem Atakum'da kıymetli annesi ve kardeşleriyle, ne güzel bir manzara Çiğdem, manzaranız çok güzel ya. Sabah kahvaltıya bekliyoruz, gel hava tam açtı demiş, Atakum'a geliyorum. Sabaha kadar yağmur yağdı diyor Samsun Atakum'a. Yayın yaptığımız yerden güzel bir de fotoğraf atmış, çok teşekkürler. Ebru yok herhalde bugün. Anneciğine, kardeşlerine çok selam. Güzel ailesi de gelmiş Çiğdem'in. İbo'nun Melekleri Stuttgart grubu şu anda Çiğdem Atakum'da, Figen Kur'da sağlık için. Fatma yine tatilde, tatil moduna o da dönecek. Bircan ve sevgili Nuray'cığım da, onlar da bugün ilk gün ya, biraz yoğunlar. Onlara da selam yollayalım. Selam, nasılsın? Ben Tarık, sıradaki şarkı bana da yollar mısın? Abi ben taksici, hatırladın mı demiş sizi. Ha okey. Teşekkürler dostum, ne yapıyorsun? Şimdi bazen takside unutulan kayıp eşyalar falan varmış. İşte telefonunu unutan bir insan varmış. Mesela atıyorum koltuğun arasına girdi Viyana'da ya da belirli bir yerde. O kişi aradığı zaman, telefonu açmadığı zaman polis evine kadar geliyormuş. Allah Allah. Çok enteresan yani. Korkma her şey. Tabii uygulama bu konuda devrede iyi yani. Bence uygulamaları kullanmak.

Acaba çok fazla oyalanmamak mı lazım? Koşup gelmek mi lazım? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden Haftacı. Her gün bu radyoda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi istek şarkılarınızı da ara ara paylaşıyoruz. Tarkan'dan Kış Güneşi var. Mesela çalan bu şarkı da çok iyi ya. Düştüm bir yangına, aşk. Düştüm bir yangına diyor. Sarardı güllerim. Fevziye Hanım çok teşekkürler. Dilara diyor ki Ali abinin selamı var. Ümmüş hoş geldin. Firdevs hoş geldin. Galip teşekkürler.

Allah Allah. Ya bana böyle geleceksin abi. Bana böyle şarkılarla geleceksin. Artı 43 660 130 19 79. Şu gülleri dökebilir miyiz ya? Yollara bir gülleri bir dökebilir miyiz ya? Nerede güller ya?

0: açtım kollarımı.
1: Gel artık kollarıma, gülümün yollarına.
0: Hep beraber şimdi.
1: Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber.
0: Acaba ben bu şarkıda çok mu mutlu oldum?
1: Gel gündüzle.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden Pozitif Enerjisi hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10'da yayında. Avusturya'da, Avrupa'da 9 oluyor. Teşekkürler, mesajlar çok güzel. Günaydın İbo. Atakum seni dinliyor demiş. Selamlar Ebru, hoş geldin. Çiğdem'in kardeşi Ebru. Atakum burada mıyız? Banu, ne güzel bu şarkıda döktürdün be güzelim be. Ay maşallah be. Allah Allah. Acaba Kova Burcu'nun şarkısı mı? Hadi tüm kovalara gelsin.
1: Gel beraber mesut olalım.
0: Sizce bu şarkı hangi burcun şarkısıydı?
1: Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
0: Allah Allah, işte bak burada. Burada böyle güzel oynayana euroları yapıştırırım vallahi. Aşırı iyiydi be şarkı. Vallahi üzerimizden böyle bir negatiflik gitti. Şimdi heyecan. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak abi. Sabaha kadar da konuşalım. Tadınız yoksa, canınız sıkkınsa ne yapıyorsunuz? Ezgi bak bu şarkıyı kaydet. Bir videoya çek hemen bu şarkıyı. Hayır hayır, bu değil. Nine nine nine nine. Bu şarkıyı Hediye Bilic istemişti ya. Gelsin bakalım şarkılarımız. Şimdi Hediye Bilic'in Çık Gel şarkısı inanılmaz güzel. Biz radyoda hep paylaşıyoruz. Bu şarkıyı da sevgili Ezgi istemiş bizim kıymetlimiz. Diyor ki, Hediye Bilic'ten Çık Gel'i çalar mısın? Her günde mesaj atıyor. Süpersin
2: Ezgi'ciğim.
0: Acaba Hediye Bilic çok yakında güzel projelerde

0: Çok güzel ya şarkının, çık gel.
1: Sen ol, beni tamamla. Aram iyi değil yalnızlıkla.
0: Aram iyi değil bu aralar yalnızlıkla diyor. Enerjimiz çok yüksek. Yeni güzel enerjiler çıksın gelsin bulsun sizi. Çünkü hayatta denenmişi denememek lazım. Yeni tutkular, yeni heyecanlar. Bakın nasıl bir yeni bir şehire gidiyorsunuz. Yeni bir tatil yerine gidiyorsunuz. Nasıl bir enerjiniz yerine geliyor ya. Hayatınıza da hep yeni insanlar alın. Pozitif insanlar alın. Pozitif enerjili insanlar alın. Acaba kendimi mi tarif ediyorum?

mesajlar bizim için çok kıymetli. Şimdi trafikte olanlar da var. İbrahim'cim yolda dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalışırken bize dinleyenler var. Üniversitelerde dinleyenler var. Yönetim birimlerinde dinleyenler var. Bazı okullar biliyorsunuz ki açıldı bugün. Avusturya'da da. Türkiye'de haftaya resmen açılıyor.

Antalya'da mısın diyor. Ebru'cum şu anda İstanbul'dayım. Saat 17'de inşallah Antalya'ya uçacağım. Çekip gitsem bir gün. Ben uçmayacağım da uçak. Dünyadan inan ki aşkın beni baştan yazar. Ateşe verseler dünyayı kar. Şeref abi hayırlı işler. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Şeref babaya da bir günaydın diyelim. O da birkaç gündür hastaymış. Allah acil şifalar versin. Viyana'ya gelince dostların yanına ziyarete gittim, aradım. Sevgili Haydar, Rotom ailesi, Kadir abi, Yavuz abi, tüm dostlara çok selam. İyi ki varsınız.

Artı 43 660 130 19 79. Çok güzel bir program ya. Dinlemek gerçekten keyifli. Keyif veriyor demiş. Tebrikler diyor. Maradona Aydın abi. Ali Grill artık her zaman dinle. Arkadaşlar kaydedecek abi seni de WhatsApp'tan. Fatma'ya da teşekkürler. Sana da teşekkürler. Çok güzel renk kattınız Viyana'dan. Artık yeni arkadaşlarım oldunuz. Ali Grill restoranta 1. Viyana'da sevgili dostumuz Maradona Aydın abiye de selam yollayalım. Sevgili Fatma'ya da onlar için de güzel bir şarkı yollayalım. Şimdi ben kısacık bir mola vereceğim ama dönüşte bir şarkı çalmak istiyorum ama günün böyle bir imza atın. İbrahim'cim bu şarkı senin ruh halini anlatan, benim enerjimi anlatan bir şarkı deyin. Hadi herkes yazsın. Bugün istekler var. Dileyin İbo'dan ne dilerseniz. İbrahim Elden, canınız, kalbiniz, her şeyiniz yayında.

Herkese bir kez daha iyi sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Radyosu başında dinleyenler, bugün haftanın ilk günü tabii ki, artık yaz yavaş yavaş bitiyor. Tatil yapanlar yaptı, yapamayanlar için de bana takılın, gelin tatil her zaman müsaitlik durumuna göre tabii ki davet edebilirim. Yiyin için keyfinize bakın. Valla ben öyle yapıyorum yani. İpek hoş geldin, Önder hoş geldin. İbrahim'cim ben de sürekli dinliyorum, su tesisatçısıyım demiş. Kardeşim kolay gelsin, emekçileri biz her zaman selamlıyoruz. Mobilya işi yapan Yusuf abi hayırlı işler. Dekorasyon işi yapan sevgili Alaaddin Baba'ya da günaydın diyelim. Tarık bu ne yakışıklılık kral ya. Abim adamsın demiş, sağ ol kardeşim sen de öyle. Sıradaki şarkıyı bana da yollarsan sevinirim tabii ki. Bende bir huy var mesela. Ben sevdiğimi çok seviyorum. Soğuduğuma bir anda soğuyorum yani. Gerçekten kovaların en güzel özelliği. O heyecanı, adrenalini gerçek anlamda. Çünkü ben kendimden biliyorum mesela. İşte öyle derler bize, böyle derler ama gerçekten her zaman mutlu edebilecek bir enerjimiz var yani. Seni kaybet. Yeter ki frekans tutsun yani. Gidiyorsun yanında bir. Güzel bir ev yapımı bir yoğurt hazırladım. Tadına bakayım. Ya ben bu işi biliyorum ya. Yemin ediyorum taş gibi yoğurt yapmışım.

Kahvaltımız biraz protein ağırlıklı oldu. İyi bir protein. Sonra biraz bal, kaymak, biraz ceviz, keçi boynuzu pekmezi, fındık. Enerjimiz biraz yerine gelsin diye her sabah böyle güzel bir karışımdan kendime protein de hazırlıyorum. Enerji versin diye. Bugünlerde hakikaten herkesin ihtiyacı olan bir şey bence. İnsanlar çok mutsuz çünkü. Ya benden de az kaldı, neslimiz tükenmesin. O yüzden ayakta durmam lazım. Kimler bizi dinliyor şu anda? Kimler aramızda? Herkesten şöyle bir gülücük alabilir miyim ya? Bir tane sadece bir gülümseme olsun. Herkesten şöyle bir tatlı bir gülümseme emojisi alayım. Radyo yayınımız daha tatlı geçsin. Bu hayatta gülmediğiniz tek bir gün bile olmasın. Her gününüz gülüşünüz ve gerçekten tatlılığınızla

İbo'cum kendime dövme yaptıracağım demiş. Aa, o zaman Nuray ablaya git bak Stuttgart'ta, ben 19'unda oradayım. Ben de yaptıracağım bir tane dövme. Ejderha yaptıracağım. Ya da ahtapot. Ejderha mı yaptıralım ahtapot mu? Nida gülümsemiş hemen.

0: Sevgili Çiğdem de bir gülücük atmış. Herkesten bir tane gülen bir surat alabilir miyim? O yerim ben o suratınızı. Allah'ım çok tatlısınız bugün ya Rabbim. Vallahi bugün enteresan bir tatlınız var ama çözeceğim. Tam çözemedim. Bugün biraz böyle hoşuma gitti yani sizin tatlı enerjiniz. Ya Gülşen sen neredesin bizim Yaden'in anneannesi?
1: Seni duyamadım sesin aşağıdan.
0: Fatma güzel bir gülücük yollamış. Teşekkürler Fatma. Maradona güzel bir gülücük atmış. Kral adam. Maradona'ydım. Ecem o kadar tatlı gülümsemiş ki biz burada kırıldık vallahi. Buradayız. Psikolog Ecem Gökçe. O bir efsane. Benim Ezgi'cim ne yapıyor? Benim güzeller güzeli asistanım. Ben de belime piercing yaptırmak istiyorum demiş. Valla Nuray abla yapar söz. Kızım parası benden tamam mı? Yaptır. Ne istiyorsan yaptır. Valla ben bir tane ejderha yaptıracağım. Koluma yaparım valla.

Ben göbek piercingi istiyorum demiş Nida. Sallamadım. Kızım normalde kadın sağlık piercingi yapıyor. Migreni olan, sağlığınıza dokunuyor. Siz işin keyif boyutundasınız. Neyse, süs piercingini de rica ederiz, yapar. Yılanmışsın koynumda. Acaba göbek piercingini yapabiliyor mu? Sesin aşağıdan az geliyor. Tuttum kendimi. Ya onu Nuray abla hediye etti zaten diyor. Ne kelimeler ağzıma geliyor. Bir şey mi? Dövme de yaptıracağım, sen ödemesini yap demiş. Sesin aşağıdan. Acaba Banu ne yaptıracak? Ya bunlar benim prensesim ya, yemin ediyorum var ya, aşırı mutlu oluyorum. Abi mobilya ustasına eleman lazım, sen gelir misin demiş. Benden de ne mobilya ustası olur ha. Acaba Rotom'da mı çalışmalıyım? Kadir abi ne kadar maaş verir bana bilmiyorum ki. Haydar abim ne kadar maaş verir bana. Giden gidene vurgun vurgun üstüne. Nuray ablam, canım ablam diyor Ecem. Valla Nuray abla benim kıymetlim valla. Yok mu düz yolun? Bir cana küstüm ya. Bir can

Ben de var hepsi ya, daha bir şey düşünmüyorum demiş. Acaba Banu'da ne var? Banu bir tane yollasana bize selfie güzelim. At. Sen çok kötüsün aşk. Allah Allah. Banu ve piercing ve dövmeleri. Bir tane arkadaşım var, bana ne diye biliyor musun? İş teklifinde bulundu bana. İbocum diyor, her zaman yanımda olmanı çok istiyorum. Abi ne iş yapacağım? Kanka yanımda ol işte diyor. Abi bir insan yanında dur diye para verir mi? Kara talihimi şu sükür. Aslında güzel para biliyor musunuz? Ama işte onunla uğraşamam ben, bütün enerjimi. Dönünce...

0: Baktım ki çok nazın çekilmiyor. Çok naz yapıyorsun. Ben de bir daha sevmem. Olur biter. Acaba bu tam beni mi anlatıyor? Hadi şu bölüm bana gelsin. Hazır mıyız? İşte geliyor şarkı İbrahim Elden için. İşte bu tam sevdiğim şarkı. Eda aldım mesajını.
1: Gitme sağ ol. Kal desem kalmaz. Aşkı düşse eğil.
0: Burası da benim ofisim demiş. Ne kadar güzel bir ofis ya.
1: Zor iş ama zaman zaman zaman lazım. Sihirli değil.
0: İbocuğum hastanede bile seni dinliyorum demiş. Ya çok teşekkürler.
1: Aşk yoksa umudunu kaybetti kalp aman.
0: Kanka geldin ve beni görmeden gittin diyor Şenol abi. Acaba sen beni aramadın mı Şenol abi?
1: Benim kadar hiç yanmadı da belki başka.
0: Tüm dünya duysun Şenol abi ben Viyana'dayken aramadı beni hatır sormadı.
1: Gülüsün yalnızlığım alışmış yürümelere.
0: Benim 12. Viyana'daki yürüyüş arkadaşım. Ya kral vaat İstanbul'da görüşürüz.
1: Bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni yak beni dağlar.
0: Ajda Pekkan'ın Eğlen Güzelim şarkısı da güzel diyor Çiğdem. Bugün Ajda Pekkan çaldık, Tarkan çaldık. İstediğiniz şarkıları bana yazın hemen listeye alayım. Ama farklı şarkı isteyen, çalmadığım bir şarkı olsun.

Anneme ve 6 teyzeme sevgiler, selamlar diyor. Çok teşekkürler. Anne ve 6 teyze için de bir şarkı yollayalım. Sibel Can'dan bir şarkı seçelim ya. Nurcan anneye, 6 teyzemize de selam. Sibel Can çok çaldık ama 3 kere kıyamam. Çaldık canım. Demek ki sen tam dinlemedin bugün.

Fatma ablama gelsin diyor sevgili Çiğdem'den, Fatih Erkoç'tan bir şarkı. Pıtı pıtı çalarsan seviniriz. Çok konsept dışı bir şarkı o ya. Yani ritmi çok bozar yayının, bilmiyorum. Son şarkısı da ona göre belirleyeceğiz. Çünkü radyonun son şarkısı her zaman çok kıymetli oluyor. Teşekkürler. Hayır Hande Yener'den de çaldık. Farklı bir şarkı isteyen varsa bana yazabilirler. Ben de artık

0: Banuş şarkı, Hande Yener çalmış ama Hadise'nin Ara Beni şarkısı çok iyi değil mi ya? Hadi bu şarkıyı dinleyelim. Son şarkımız hangi şarkı olsun?
1: Geceleri düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
0: Serdar Ortaç'tan Dansöz şarkısını istemiş.

biliyorsunuz ki çok güzel etkinlikler olacak ama onun öncesinde 16 Eylül'de de Kapadokya'da olacağız Simge ile. Simge'nin sahne öncesi ve sonrası ben eşlik edeceğim kendisine. Çok da değerli benim için, çok kıymetli. Sevgili Simge Sağ'ın hayranları, 16 Eylül'de Kapadokya'da olacağız Simge Sağ'ınla. Nevşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olacağı bu güzel etkinliğe ben ve ekibim de Simge ile sahne öncesi ve sonrasında sanatçı eşlik edeceğiz. Eylül programımız şöyle. Bugün ayın 7'si. 7 Eylül Antalya. 11 Eylül Cuma günü. Normalde Kuzey Kıbrıs'ta olacaktım. Kıbrıs biletimizi bir sonraki tarihe erteledik. Çünkü biliyorsunuz çok üzücü bir olay olmuştu Kıbrıs'ta. Ondan sonra ayın 12'sinde Mersin etkinliğimiz. O da biliyorsunuz 12'de çok kıymetli bir İstanbul Festivalimizden kaynaklı bir tanışma gerçekleştirmiştik. Çok kaliteli, güzel aslında görselleriyle, sevenleriyle olacak olan bir konserimiz vardı. O iptal oldu. Yani 11 ve 12 Eylül o yüzden iptal olduğu için belki Antalya'da sabah uçarım İstanbul'a. 13'ünde de sabah uçabilirim, fark etmez. 15 Eylül'de Kapadokya'da olacağım. 18 Eylül'de Almanya'da olacağım, Stuttgart'ta. 23 Eylül'de Bakü'de olacağım, Azerbaycan'da olacağım. Bakü'de Formula 1'de olacağım. 25 Eylül'de de İtalya'nın Rimini bölgesinde olacağım. Faruk'un kıymetli otel açılışında kardeşimin yanında olacağım. Eylül ayı programımızın sonunda da 28, 29, 30 Eylül'de de İstanbul'da Vadi İstanbul etkinliğinde olacağız. Böylece Eylül ayını bitireceğiz. Haberiniz olsun. Artık Ekim ayında Allah nasip ederse ne yapacağız? Bakacağız.

Ekim ayının programı geldi şu anda. 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çok güzel bir sokak hayvanlarımızla ilgili etkinliklerde buluşacağız. Ekim ayında biraz böyle yoğun bir program varmış, şimdi gördüm. Arkadaşlarım uyardı beni. Teşekkürlerimizi iletelim. 14 Ekim'de Kıbrıs'taki etkinliğimiz 14 Ekim'e alınmış. Sonrasında da 16, 17, 18 Ekim'de Kuşadası'ndayım. 20 Ekim'de Kore'deyim, Güney Kore'de. 28'inde dönüyormuşum. 29 Ekim'de İzmir'deyim. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım'da Antalya'da Herbalife Türkiye davet etti. Sevgili kıymetli Hülya Yazgan. Herbalife Türk, çok teşekkürler. 5 Kasım soru işareti demiş, geçelim. Soru işareti şeyleri sevmem. 10 Kasım'da Ankara'dayız her sene olduğu gibi. Atamızı ziyarete. 10 Kasım'da İbrahim Elden. Her sene olduğu gibi ekipmanımla beraber orada gelmek isteyenler ücretsiz götürüyorum. Otobüse gidiyoruz, çok eğleniyoruz yani. Yani yolda enerjimiz çok güzel oluyor. Sonra saygı, atamıza saygıda 10 Kasım'da onanacağız saygıyla, özlemle. Şimdi yayınlar 14 Kasım'dan sonra da çok hızlanmış. 23 Kasım bir etkinliğimiz var. 26 Kasım'da Katar görünüyor, 30'a kadar. Ne güzel. 4 Aralık Marmara Forum. Christmas heyecanı başlıyor. Vadi İstanbul ve Marmara Forum'da Christmas heyecanlı olacağız. Ah, benim en sevdiğim 31 Aralık Tarkan'layım yine bu sene. Tarkan'la da yılı kapatacağız. Allah nasip ederse. Sonrasında bir Bali'ye gideceğim. Bali'de bir işim var. Ondan sonracıma Japonya, Tokyo, Osaka. Böylece artık 2 Şubat'a kadar doğum günümü, çünkü çok güzel bir yerde kutlayacağım. Bu sene 2027, Allah izin verirse, doğum günümü çok özel bir yerde kutlayacağım, 2 Şubat'ta. Yani kimsenin tahmin edemeyeceği ve tek başıma, yanıma hiç kimseyi almayacağım. En sevdiklerimi de almayacağım, hiç öyle bir planım var 2 Şubat'ta. Tek başıma geçireceğim bir doğum günü planladım. 2027'nin 2 Şubat'ında.

dinleyenlerimiz, artık benim için gitme zamanı. Ben böyle heyecanlı şarkıları çok seviyorum. Çünkü dünyada her şey negatif gidiyor zaten. Biraz gülümsememiz var. Onu arttıralım. Pozitife çevirin. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Bugün varsınız, belki sabah yoksunuz. Yaşananları görüyorsunuz. Dünyanın hali ortada. Kendinize bir zaman ayırın ve o anın tadını çıkartın. Yeni insanlar alın hayatınıza ve onunla mutlu olun. Ama öyle birisi olsun ki yani en azından keyfiniz yerine gelsin. Hadi bakalım. Teşekkürler sevgili Maradona Aydın abi. Birinci Viyana'dan kıymetlisin bizim için. Fatma'ya çok teşekkürler birinci Viyana'dan. Şarkı istemiyorum demiş. Ya canım, aynı şarkıyı çaldık ya az önce. Yok. Fatma ablana, sana, Çiğdem'cim. Fatih Erkoç'tan Pıtı Pıtı istemiş. Bizim listemizi bazı şarkılar çok düşürüyor. Şebnem Ferah'tan Sil Baştan mesela, çok güzel bir şarkı. Bence günün anlam, konuşmamın da anlamını anlatan bir şarkı. Şebnem Ferah Sil Baştan. Hadi bazı şeyleri sil baştan yapalım mı lütfen? Siliyoruz ve yepyeni bir enerji geliyor. Nurcem anne ne kadar güzel anlatmış vallahi. Şarkının sözleri de inanılmaz güzel.

Dövmeli Tülay, çok teşekkürler. Vakit yetmedi, yarın sözüm olsun. Canım benim, sana da çok selam. Ebru çok teşekkürler. Çiğdem'in kardeşi Atakum'dan. Samsun. Zeki Müren'den Evet de Yeter. Ne güzel şarkı ya. Banu son şarkıyı da, güzel bir çelik şarkısını istemiş ama bu şarkıyla biz veda ediyoruz. Sevdiysen sana da gelsin.

Tarkan'dan bir şarkı demiş. Hangisi Tarkan? Gül döktüm yollarına diyormuş. Güller çok pahalı ya. Kanka Rio'ya ne zaman gidiyorsun demiş. Murat abi Rio'ya 26 Şubat 10 Mart tarihleri arasında gidiyorum. Bu sene 2027'de Allah izin verirse 26 Şubat 10 Mart'a biletimi aldım Rio'ya. Rio de Janeiro. Çok eğleneceğiz bu sene. Ya ne bileyim abi ya, keyfimize bakalım ya. Kazancımın 3'te 2'sini hep harcadım. Geçen sene gidememiştim Rio'ya ama bu sene

Bu şarkı bizi dinleyen İzmir güzellerine de gelsin diye aynen Ezgi yazmışlar zaten Azerce. Her ne çıkarsa yoluma. Ben artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akşam inşallah Allah izin verirse Antalya'da görüşmek dileğiyle. Antalya'daki dinleyicilerimiz, Antalya'da bir hafta Antalya'dayım. Tiny House'uma çekileceğim. Valla çok güzel bir yer yaptım. Doğanın içinde bir yer, ormanın içinde. Denize 5 dakika, Lara'nın en güzel yerinde. Yaklaşık 33 bin euroya mal oldu. Olsun. Benim için çok kıymetli. Sıradan bir şey de yapabilirdim. Hani 10 bin euro da vardı ama ben 33 bin euro artı işçilikle beraber 38 bin euroya mal oldu. Devasal, inanılmaz güzel bir yer. Biraz dinleneyim. Bir 5 güne ihtiyacım var Antalya'da. Ama her gün akşamları parti vereceğim. Mangal partisi. En sevdiğim arkadaşlarımı davet ettim. Müsait olanlar da gelsin yani. Davet beklemeyin. Benim bir huyum var. Davet beklemeyin abi. Arayın gelin yani. İçeceklerinizi alın gelin abi. Elma suyuna para veremem abi. Üzüm suyuna para veremem. Alın gelin içeceklerinizi. Murat abi sen de gel. Sensiz olur Merdatlı ya. Ebru al Çiğdem'i arabayla atla gel.

Valla ben aşık açıkçası çok böyle heyecanlı, çok mutlu insanları çok seviyorum. İletişimini de çok seviyorum. O yüzden benim her zaman WhatsApp'ımda bir taponum vardır, biliyor musunuz? Ben çok kişiyle yazışmam. Çok da sevmem yazışmayı. Her zaman telefon trafiği çok mutlu olurum. O yüzden uzun zamandır böyle sohbet etmediğim, değer verdiğim insanlar listede yaklaşık Ezgi geçen gün 150 GB'lık yer sildi. Anılarımızı, video, fotoğraf, her şeyi sildim. O derece bir yapım var şu anda. Bembeyaz bir sayfa açtık. Bakalım sayfayı hangi hikayelerle dolduracağız. Bu hikayede kimlerin yeri var acaba?

Rio biletini yırtan İbrahim. Aynen. Ezgi bir görsel geçen sene. Abi böyle bir şey yok. Bilet almışız, gidiş dönüş, otel hazır, her şey hazır. İptal oldu vallahi, ama bu sene kralını tanımam.

Yeni güne uyanmanıza bir sebep biri olsun, olmalı. Sabah günaydın enerjisi, akşamda o güzel tatlı sohbetle günü bitiren birisi mutlaka hayatınızda olmalı. Bu güzelliklerle veda edelim artık. Yaptım Beybacım şovunu. Acaba kova enerjisi bugün çok mu yüksek? Hadi size sarılayım en sevdiğim parfümümle. Yaklaşık Viyana'dan çok yakın arkadaşlarımın güzel hediyesi. Vallahi zorla aldırdım. Sürekli kahve çekirdeği, çikolata bıktım. Dedim bana bir parfüm alsınlar bari, sağ olsunlar. Çok da güzel kokuyormuş ya. Acaba Bircan şu anda mutsuz mu? Ezgi, ne diyorsun? Ayşegül, sevgili Makarez Biz grubuna da bir selam yollayalım. Akşam Antalya'da görüşmek dileğiyle. Pindirinx'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz vegan içecek Pindirinx İbrahim Elden'i sundu. Viyana'da tüm marketlerde Pindirinx soğuk için tüm çeşitleri var. En sevdiğiniz Pindirinx hangisi? Benim çilekli. Ya senin?

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'nın 3 eyaletinde okullar açıldı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. 3 eyalette 500 binden fazla öğrenci ders başı yaparken yaklaşık 42 bin çocuk ilk kez okula başladı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise okullar 14 Eylül'de açılacak. 10 İslam cemaatinden İGGÖ'ye destek. Avusturya'daki 10 İslam cemaati destek veren ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada somut kalıntılar olmadan İGGÖ'nün radikalleşmeyle ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. Cemaatler aşırılıkla mücadeleyi desteklediklerini de vurguladı. Viyana'daki devlet okullarında en büyük dini grup Müslümanlar oldu. Viyana'daki devlet okullarında zorunlu eğitim gören öğrencilerin %42'sinin Müslüman olduğu açıklandı. Bu oran ortaokullarda %49,4, ilkokullarda ise %33 olarak kaydedildi. Öğrencilerin %33'ü Hristiyan, %23,2'si ise herhangi bir dine bağlı değil. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Prateshtein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını ve seyahatleri için ek süre ayırmalarını istedi. Başörtüsü yasağı kararlılıkla uygulanacak. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını söyledi. Viyana'da her 5 ilkokul öğrencisinden biri Almanca desteği alıyor. Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wels'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. Sahte polisler yaşlı adamı dolandırdı. Yukarı Avusturya'da 87 yaşındaki bir kişi kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar yaşlı adamın yaklaşık 30 bin eurosu ile altınlarını alarak kayıplara karıştı. Polis soruşturma başlattı. Şitiermark'ta iki ayrı dağ kazası. Şitiermark eyaletinde meydana gelen iki ayrı dağ kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 22 yaşındaki Çek bir kadınla 44 yaşındaki Alman bir yürüyüşçü yaşamını yitirdi. Viyana'da sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak ve bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklığının gündüz 28 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur görülebileceği bildirildi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla ikinci kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Derbide kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş Süper Lig derbisinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'sa Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Gurbette, Viyana FM. Gurbette.

Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Viyana FM'desiniz, Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. An itibariyle başlıyoruz. Ve bugün günlerden pazartesi. En güzel gün. En güzel gün.

İyi, beni bir haftaya merhaba dedik ve ben pazartesi günlerinin neden en güzel günü, en güzel gün diyorum. Bütün günler güzel olsun efendim. Her günün ayrı bir anlamı var, bunu biliyoruz. Ama pazartesi, hani haftaya başlıyoruz ya, hani hiç kullanılmamış günler bizi bekliyor ya, o günlerin içerisine bizler bir şey yazacağız ya. O yüzden çok özel ve çok güzel. Başlangıç hevesleri önemlidir, değerlidir ve bence o başlangıç hevesini yaşamak lazım. Öf, yine mi pazartesi? Of, hiç sevmiyorum pazartesilerini falan demeyin. Lütfen öyle bir şey demeyin. Hele hele pazartesi sendromundan hiç bahsetmiyoruz. Öyle bir sendrom yok çünkü. Yok yok. Evet efendim, o güzel, o sıcacık mesajlarınızı da bekliyorum.

0: böyle güzeliz.
1: Evet, çünkü biz böyle güzeliz.
2: Başlıyoruz, biz böyle güzeliz.
1: Programımızın böyle ilk dakikalarında ne yapıyoruz? Tabii ki bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz, masamda Pindrinks'im var hemen. Bir yudum aldım. Çok iyi ya, çok iyi. Hem sağlıklı hem yerli, o yüzden de Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Bir kere Türkiye'de de olması büyük bir şans benim için. Ve en çok gurur duyduğum şey de Avrupa'da bazı ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı marketlerde, raflarda gerçekten Pindrinks'i görmek inanılmaz güzel. Ve Radyo Viyana FM'e de teşekkür ediyorum Pindrinks'i Viyana'yla buluşturduğu için. Evet, sponsorlarımıza teşekkür ettikten sonra küçücük bir reklam arasından sonra buralardan bir yere ayrılmayın. Lütfen radyonuz açık olsun.
3: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
5: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj attınız. Ay, en sevdiğim bölüm, en sevdiğim bölüm.

Atalar ne demiş? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikte güçlüyüz gerçekten de. Efendim takvim yaprağımız, dur bakayım Tamer'in mesajına hemen giriyorum. 7 Eylül 2026'yı gösteriyor, günlerden pazartesi. Nasıl geçti hafta sonu? Evet, Tamer'in mesajını görüyorum, Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum, sevgili Ayten bizlerle birlikte. Cevat'ın mesajını görüyorum. Aydın merhaba, hoş geldin. Selam Özlem ablam, güzel bir gün, dolu dolu bir hafta bizlerle birlikte olsun. İnşallah, inşallah. Aydın'la ben bu yaz tanıştım. Ya biraz komik bir tanışmaydı ama çok iyiydi ya, çok iyiydi. Aydıncığım nasılsın? Bitti tatil. Döndün geriye. Neden Atalar şöyle demiş? Tilkinin dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp döneceği yer tilki dükkanıdır. Öyleydi değil mi söz? Umudun sesi yarışır. Ben de geldim. Evet evet ben de geldim demişsin. Allah hoş geldin. Sefalar getirdin. Kimler? Arda bizlerle birlikte. Ardacığım merhaba. Ne güzel. Efe'ydi değil mi isim? Yanılmıyorsam. İnşallah yanılmıyorumdur. Efendim şöyle bir bakıyorum. Bir dakika yukarılara doğru alıyorum. ya. İsmi göremiyorum bir türlü. Ali Süzen hocam bu ismi bir kaydedin lütfen ya. Efe hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar sizden, kendim için ve hasret çekenler için. Hasret koydum adını isteyecektim. Olur. Acıcık bekleteceğim, acıcık. Ha, bu arada uzun kalamayacağım, birazdan işe gitmem gerekecek. Selamlar Efe, bak ismini de yazmış ya. Efe hemen.

Evet Bediacığım, merhaba, merhaba, hoş geldin. Şöyle bir bakıyor, aa, çalışıyor Bedia. Valla Allah kolaylık versin, iyi dinlemeler. Merhaba Mustafa Çatalkaya. Öf, fotoğrafa bak ya. Şu gökyüzünde bunlar uçak uçağın bıraktığı izler mi, jet mi? Ne bu bulutlar? Aa, çok güzel bir fotoğraf. Mustafa teşekkür ediyorum. Selamlar abla, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum ben de. Burada yollardayım. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Ne diyeyim valla. Güzel mesafelerin olsun inşallah. Bir dakika ya, mavi boncuktan geçmeyelim şimdi. Firdevs merhaba, hoş geldin, aldım o çiçekleri. Valla şöyle kalbime doğru yasladım. Sefa merhaba, nasılsın? Konya'ya sevgiler, selamlar. Oo, selamlar ablam, merhaba merhaba. Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Gülşadiye. Selamlar, sevgiler, hoş geldin, mutluluk getirdin canım. Yeni hafta herkese huzurlu, bereketli olsun. Olsun, çok huzurlu olsun. Bu arada Aydın'a, Ceren'e selam gönderiyorum. Çok güzel çiftler, ikisini de çok sevdim. Öpüyorum onları. Ben de çok sevdim ya, gerçekten.

Buluşmamıza vesile olan Yusuf abime, Zeynep ve Gülşadi ablaya ve enişteye selamlar demiş Aydın. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnsan bir şeyi çok isteyince hemen olmuyor bazen. Yani bazen değil, çoğunlukla hemen olmuyor. Biraz böyle beklemek gerekiyor. Aydın'ı kaç senedir görmeyi çok istiyordum. Bu seneye nasipmiş. Aydın, Ceren'e de sevgiler, selamlar. İkinizi de öpüyorum. Üç tane de birbirinden güzel kızları var. Ay bir görseniz, boy boy. Oy oh, çok tatlı ya. Arkadaş, ömrümüz geçiyor yavaş yavaş. Zuhar'cığım merhaba. Sana merhaba ablacığım. Sana da merhaba. Bize merhaba. Yeni haftaya merhaba. Kocaman sarıldım, öpüyorum. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli, güzel bir hafta diliyorum hepimize. Hepimize. Amin. İnşallah. Kulağım sende, temizlik yapıyorum. Eyvallah. Şimdi mesajlarınıza şöyle birazcık ara vereceğim. Efe işe gitmeden istediği çalışmayı kendisiyle buluşturacağım ama Metin Işık da hiç tercih ettiğim bir isim değil. İki isim daha var arşivimde. Cavit Karabey ve Metin Işık. Valla bir dakika, fazla mı arabesk diye düşündüm. Aldım bakalım. Valla sizi mutlu edelim ya. Ne diyoruz? Sevdiğimin sevdiği sevdiğimdir mi? Her zaman mı?

0: vallahi geçtim. Zaten Metin Işık'la aram hiç yoktur. Bir de sözler çok. Pazartesi. Evet efendim, şimdi kaldığımız yerden mesajlarınızla devam edelim. Efe iyi çalışmalar. Güzel bir hafta diliyorum. Şahane bir hafta diliyorum. Ve Efe'yi de yolcu ettik galiba. Çünkü işe gidecekmiş. O yüzden biraz acele ettim. Şimdi Tamer neredesin? Tamer seni bulamıyorum ya. Tamer'i bu. İnci Mercan mı söylüyor? Ya bir dakika. Bu şarkı mı peki? Aynı şarkı mı? Çok merak ettim ya. İnci Mercan. Bir dakika. Dur bakayım. Şunu bir durduracağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok merak ettim. Tamer teşekkür ederim. Vallahi ne bileyim. Arşivimde o vardı. Ama aynı şarkı değil mi?
1: Yıkık benim, viran benim.
0: Ay aynı şarkı ya.

Vallahi İnci Mercan da söylese, Metin Işık da söylese, sözler zaten insanı yerin dibine kadar indiriyor.

Evet efendim, Almanya sevgiler selamlar, herkese selamlar demiş sevgili Tamer. İyi haftalar, hoş geldin Biricik Ayral abla, ne örüyorsun? Ne örüyüm? Vallahi Tamer, bu sabah bir baş ağrısıyla uyandım, akıllara zarar. Bir an şey dedim, eyvahlar olsun, ama çok şükür elhamdülillah baş ağrısıyla baş etmeyi başardım. Başardım ya. Biraz savaştık birbirimizle, baş ağrısı ve Özlem Ayral. Karşılıklı hey dedim ya, sen de kim oluyorsun ya? Bir kere var ya, ben seni yok etmeyi biliyorum. Çık git bünyemden, başımdan. Valla çıktı gitti. Ben de ne örüyüm işe, başladık işe, sesindeyiz, sırada keser güne yanıma gelsin. Ve günün sözünü paylaşmış, insan fark edilmediğini fark ettiği an değişir. Sonra kimse fark etmese de fark etmez olur. Çok iyiydi. Kendi kaleminden. Ama bir şey söyleyeyim mi Tamer? Bazen kimse beni fark etmesini istiyorum. Yeryüzünde kimse beni tanımasın, kimse beni fark etmesini istiyorum. Niye bilmiyorum ama bazen böyle bir şey istiyorum. Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye gel diye bilsen, sana aşkımı anlatabilsem. Tamer kahvesini erkenden içiyor. O zaman hadi ben de pindirin içiyorum. Al bir yudum. Merhaba canım benim, iyi yayınlar dinlemedeyim. Yalçın Emine. Valla ben dedim yani parçayı dinlerken, Özlem Ayral'ın yayını yok bugün galiba. Valla Efe bize tuzak kurdu. Bana gel diye gel. Bir de şöyle bir şey, Efe ile biz cumartesi gecesi yayında tanıştık. Şimdi burada mı diyeyim bilmiyorum, kaçtım ben demiş çünkü. O kadar güzel şarkılar istedi ki o gece, ona güvenerek güvendim ya. Niye bu şarkıya geçtik ya? Dur. Buraya geçme şimdi. O zaman kimseden farkın kalmaz abla demiş. Kimse beni fark etsin istemiyorum derken çok başka bir şey söylemek istedim Tamer. Biraz derine insene.

Vuhuu, zaman Allah keyfek eder zamanı başladı. Evet, Ispartalı Ayşe başladı. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Pazartesi en sevdiğim gün, benim de. Kelimelerle duygularımı paylaştığım, içimden geçenleri döktüğüm gün. Evet, beş kelimemiz hazır. Bir de Özlem Ayral'ın sıcacık sesi eklenince pazartesinin tadı bir başka güzel oluyor. Kahvenin tadı da bir başka oluyor. Gurbette, iş yerinde ya da evinde Özlem ablamla kahveni içiyorsun. Sanki karşılıklı oturmuşuz. Kahve senden, muhabbet Özlem'den. Bu hissi yaşatan kadın, iyi ki varsın. Ya sen de iyi ki varsın. Sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamın aleyküm güzellik ve aleyküm selam Aytencim. Güzel bir pazartesi gününden kucak dolusu sevgiler, saygılar tüm Viyana FM ailemize ve tabii ki sana. Bu arada nasılsın ablacığım? Valla sabah gözümü açtığımda biraz korktum ama sonra çok iyi oldum. Umarım iyisindir, sen de inşallah iyisindir diyecektim ama yazmışsın zaten. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim ve her zamanki gibi o güzel sesinde iyiyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni yüreğinden öpüyorum.

0: İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Sizlerle çok daha iyi oluyorum. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin mesajında. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Ve devam edelim efendim mesajlarınıza. Kevser'cim merhaba. Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve bakalım Kevser. Bebeğim, söz sende.
1: Selamünaleyküm Özlem teyze. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim. Elaziz
1: günden, senin günden. Merhaba, bana bir müzik armağan edersen sevinirim. Yine o müziği armağan et bana.
0: Hangi müziği armağan edeyim sana? Bütün güzel eserler sana da gelmiş olsun. Valla gerçekten öpüyorum seni. Selam abla, nasılsın? Hayırlı yayınlar. Notumu beğendin mi? Aa, büyütmedim ki fotoğrafı. Dur bakayım. Bir dakika. Okunmuyor. Yani o yüzden hiç I love you mu yazıyor acaba? Böyle sağır duymaz uydurur, kör duymaz uydurur oldu. I love you mu yazıyor? Ne yazıyor burada? Bir daha okunmuyor. Ay, böyle bilgisayar ekranına bir not yapıştırmış. Bak çok heyecanlandım şimdi. Bugün e-mail görevlisiyim. Müşteri görüşmem olmadığı için yayını rahat rahat dinleyebileceğim. Ay çok sevindim. Ama sinirli olduğum için... Allah Allah. Niye ki? Rahat olsam da kendimi işe verdim. Sinirli misin? O notta ne yazıyor? Yazar mısın hemen lütfen? Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Kendime de. Ay, öpüyorum

0: yine. Bizim için güzel bir gündü. İnşallah tekrar nasip olur.
1: İnşallah tekrar nasip olur.
0: Seviliyorsun.
1: Sen de seviliyorsun Aydıncığım. Ceren'e de sevgiler, selamlar. Ben tercüme edeyim, biraz ses kaydı bozuk geldi. Güzel bir gece için teşekkürlerini iletmiş. Seninle tanışmak çok güzeldi demiş. Gülşah Diyabla ile tanışmak çok güzeldi demiş. Asıl biz teşekkür ederiz. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Çok güzel bir ailesiniz.

0: Evet, ben de ya şimdi o konuyu amma uydurmuşum, allamıyor demişim. Ay inanamıyorum, kendi kendime çok güldüm. Özlem Ayral yazıyor, kalpler var, sarı bir not kağıdı. Ablam selam. Kocaman öpüyorum yazmış. Ay harikasınız ya. Böyle ince düşünceler olunca var ya, ayağımı yerden kesiyorsunuz. Ben de seni çok öpüyorum.
1: Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı...
0: Kimse beni fark etmesin dedin ya abla. İnsanların seni görmezden gelmesi ya da seni önemsememesi değildi kastım.
1: Vay deli gönül.
0: Evet, yani ben de ondan bahsetmiyorum. Önemsenmek, ciddiye alınmak, efendim insanların değer vermesi, bunlar bambaşka şeyler. Ama bazen insan çok yoruluyor. Kalabalıktan yoruluyor, yaşadıklarından yoruluyor, geçmişinden yoruluyor, geleceğiyle alakalı tedirginliklerinden yoruluyor. Sonra insanlarla çok bir arada olmak istemediğim bir dönemdeyim açıkçası. Bazen dönem dönem böyle zamanlarım oluyor. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Dışarıdan baktığınız zaman çok sosyal görüyorsunuzdur muhtemelen. Ama zaman zaman asosyal olmayı tercih ediyorum. Böyle hiç evden çıkmayayım, kimseyle görüşmeyeyim. Telefonla bile görüşmeyeyim. Telefonu da çok elime almayayım. Hiçbir şey yapmayayım. Geri planda kendi istediklerimle, kitaplarımla, yazılarımla, işte kendimle olayım gibi düşünceler zaman zaman hayatımın belli dönemlerinde cuk diye oturuyor. Eğer yayınlar olmasa gerçekten de dünyadan tamamen kopabilirim. Allah çok şükür, iyi ki siz varsınız valla.
1: Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor.
0: Merhaba, baktın mı dediğim şeye, vaktin olmadı mı? Oldu oldu, izledim. İzlemez miyim? Neydi? Ne kediydi? Ya bir şey kedi. Ama çok içim acıdı ya. Kedinin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Ve insanların ne kadar düşüncesiz olduğunu falan düşündüm Raşit izlerken. Çağdaş Meddah'ı izledim hafta sonu Raşit'in tavsiyesi üzerine. Kediyle ilgili bir belgesel, aslında yaşanmış da bir olay. Ama şey düşündüm, yani kedilerin...

Oyunun suyunu, tabiatını bilen akıllı insanlar kedinin içine onca cihazı yerleştirmezler. Çünkü kedi çok enteresandır, bildiğini okur. Yani mesela köpekler öyle değil. Köpekler eğitilebilir ama kediler bildiğini okur. Yani o yüzden Raşit, kızdım o CIA ajanlarına. Yani gerçekten de enteresandı. İzledim, tamamını izledim. Hoş geldin Raşit. Bu arada gerçekten nefis bir kanal. Çağdaş Medya çok güzel bir kanal. İnanılmaz güzel konulara değiniyor ve tarihi bu kadar güzel anlatması inanılmaz. Yani mesela eminim şu içinizden geçiyordur. Ya okuldayken en sevmediğim ders tarihti. Tarihten hiç hoşlanmazdım diyenleriniz mutlaka vardır. Ama tarih önemli. Tarihi okumak önemli. Çünkü tarihinizi iyi bilirseniz o bir tecrübedir. Geleceğinize de daha sağlam adımlar atarsınız. Ama genellikle de tarih sevilmez. İşte YouTube Çağdaş Meddah kanalında hakikaten tarihi sevdiriyor adam ya. Çok başarılı. Raşit, teşekkür ederim. Hadi şu türküyü bir dinleyelim.

0: topraklar başında.
1: Evet efendim, cumartesi gecesi gecenin içinden keyfe keder programında da hissettim. Daha önceki programlarda da çok sık hissettiğim bir duygu. Eskiyi çok fazla özlüyoruz. Ve eskiye dair bazı şeylerin hiç eskimediğinin de farkına varıyoruz. Hatta yenileri unutuyoruz ama eskileri unutmuyoruz. Bugün birazcık bundan da bahsedeceğiz. Bir şey tamamlatacağım size. İlerleyen dakikalarda sürpriz olsun. Ve 5 kelimemiz var. Bu 5 kelimeyi az sonra bir paragrafta vurgulu bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Önce 5 kelimeyi paragrafın içinden bir bulun bakalım. Bulabilecek misiniz ki bulacaksınız eminim. Sonrasında da 5 kelimeye istinaden size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazmanızı isteyeceğim her pazartesi olduğu gibi. Bir de muhabbet konumuz var. O konuya da biraz sonra yer vereceğim. Şimdi efendim, öncelikle artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Benim için mesajlarınız önemli. Şu anda seyir halinde bizi dinleyen dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza güzel, kolay, huzurlu bir iş deneyimi diliyorum. Ve evlerinden dinleyen dostlarıma da inşallah işler güçler bitmiştir diyorum. Biliyorum bazen yazmak istemiyorsunuz, bazen çok yoğun oluyorsunuz. Bazen de yazmanın bir programda, bir radyo programında yazmanın çok gereksiz olduğunu düşünenleriniz vardır. Ama bizler için, biz programcılar için sizlerin varlığını hissedebilmemiz de çok önemli. O yüzden de hani yazmak istemiyorsanız, içinizden gelmiyorsa varlığınızı hissettirebileceğiniz bir işaret koyabilirsiniz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımıza.

Evet efendim, hazır mısınız? Paragrafı okuyorum. Beş kelimeyi bulanlar, beş kelimeyi yazarlarsa sevinirim. Efendim, haydi bakalım, ya Allah ya Bismillah. Bazen eski alışkanlıklarımızdan sıyrılıp yeni bir başlangıç yapmak isteriz. Çünkü dünya biz durup düşünürken bile dönmeye devam eder. Hayatın içinde oluşan her boşluk aslında kendimize yeniden yer açmamız için bir fırsattır. Ama zaman öylesine hızlı geçer ki çoğu zaman değişmek için doğru anı beklerken hayatın kendisini kaçırdığımızı fark ederiz. Evet, bir kere daha okuyorum. Beş kelimeyi daha vurgulu okuyorum. Ki rahat bulun diye bulanlar lütfen yazsınlar. Bazen eski alışkanlıklarımızdan sıyrılıp yeni bir başlangıç yapmak isteriz. Çünkü dünya biz durup düşünürken bile dönmeye devam eder. Hayatın içinde oluşan her boşluk aslında kendimize yeniden yer açmamız için bir fırsattır. Ama zaman öylesine hızlı geçer ki çoğu zaman değişmek için doğru anı beklerken hayatın kendisini kaçırdığımızı fark ederiz.

Evet, Ayten 5'te 5. Tamer 5'te 5. Veysel merhaba. Selam ablam, buradayım, dinlemeye devam. Bir dahaki müşterime 1,5 saat yolum var. Bu sürede seninleyim. İyi, tamam, çok iyi. Seni dinlemeyen, yazmayan kaynanasıyla yaşasın. Bedduaya bakın ya. İyi yayınlar dilerim ablam. Teşekkür ederim. Yalçın Emine 5'te 5.

Evet Arda, 5'te 5. Ama cümleyi okuyamıyorum, okumayacağım yani. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim, sonra döneceğim. Önce bir kelimeleri bulalım arkadaşlar. Hadi bakalım, haydi haydi. Tembelliğe gerek yok, tembel olmaya gerek yok. Evet, sevgili Veysel'den çok güzel yol fotoğrafları geldi valla. Bugün bulutlar tuhaf değil mi? Çok enteresan. Bak Mustafa Çatalkaya'dan gelen fotoğraflarda da böyleydi. Bulutlar böyle çizgi halinde, çizgi halinde. Allah Allah. Bir dakika, ikinci fotoğrafa geçiyorum. Bulutlara bak sen. Çok iyi ya, çok iyi. Veysel teşekkür ederim. Ay kendimi kaybediyorum bu fotoğraflarda. Bu arada Isparta'lı Ayşe 5'te 5. Beş.

Evet efendim, programımızın ilk 50 dakikası geride kaldı ve artık programın ikinci bölümüne geçiş yapabiliriz. Erdatlı babacığım, hoş geldin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı haftalar herkese demişsin. Teşekkür ediyorum, güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Sağlıklı, huzurlu olsun ve sevgide ve merhamette, vicdanda, tüm güzelliklerde bereketli bir hafta olsun lütfen. Evet, aslında bugün biraz şundan konuşmak istiyorum derken konuya nasıl gireceğimi de bilemedim ama aklıma bir şey geldi. Cumartesi gecesi programda da bunu hissettim. Daha önceki programlarda sık sık hissediyorum. Kendim de çok sık hissediyorum. Eskiyi özlemek çok iyi bir şey değil ama genellikle eskiyi özlerken, bilmiyorum farkına vardınız mı? Özellikle eski şarkılar ezberimizde hiç unutmuyoruz ama yenilerde çok bir şey yok. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Geçmişe bu kadar takılı kalmak elbette doğru değil. Elbette anı yaşayacağız. Elbette geçmişten gelen tecrübelerimizle anı güzelleştireceğiz ve geleceğe dair hayaller kuracağız. Ama hangi dönemde olursa olsun, valla bundan 10 yıl önceki programlarda da ben aynı şeyi yaşıyordum. Bugün de aynı şeyi yaşıyorum. Biz bu konuyu konuşurken her seferinde aslına bakarsanız kendimizi çok kaptırıyoruz. Ve aklıma şey geldi. Mesela Alzheimer hastalığı, ay evlerden ırak. Birkaç tane tanıdığımda karşılaştım bir hastalık. Hayatta en çok korktuğum hastalıklardan bir tanesi Alzheimer, bir tanesi de şeker hastalığı. İki hastalıktan da çok korkuyorum. Diyeceksiniz ki daha kötü hastalıklar var. Kanseri var, veremi var, bilmem nesi var. İşte çok çaresiz kalınan hastalıklar var. Ya onlardan korkmuyorum çünkü onlar çaresi, gerçekten kötü hastalık. Yakala, Allah göstermesin ya, Allah başa vermesin. Allah sevdiklerimizin başına asla vermesin. Ama başa gelince yapacak da bir şey yok. Ama mesela Alzheimer'da şöyle bir fark var. Unutmak. İşte yani insanın sevdiklerini unutması, yaşadığı anları unutması, güzel anları. Ne için yaşıyoruz ki? Biriktirdiğimiz anılar var ediyor bizi. Güzel insanlar var ediyor bizi. Sevdiklerimizle güzel bu dünya. Düşünsenize, bütün sevdiklerinizi, bütün güzel anlarınızı unuttuğunuzu düşünün. İnsan bazen hayatı boyunca eski günlerini özlüyor, değil mi? Çocukluğunun geçtiği sokağı, annesinin sesini, bir yaz akşamının kokusunu, yıllar önce dinlediğim bir şarkıyı, en çok burada takılı kalıyoruz. Ve Alzheimer hastalığında hafızanın çalışma biçimini düşündüm. Gerçekten de düşündürücü bir tarafı var. Bize gösterdiği de bir mesaj olmalı diye düşünüyorum. Yakın zamanda yaşananlar unutulmaya başlarken Alzheimer hastası olan bir tanıdığınız varsa çok iyi bilirsiniz. Alzheimer hastaları çok daha eski anıları bir süre daha canlı tutabiliyorlar. Yani özellikle hastalığın seyri tabii ilerlediği süreçlerden bahsetmiyorum. Yakın zamanda olanları unutuyor ama geçmişe dair, çok geçmişe dair bir takım anıları unutmuyor. Demek ki dedim ki kendi kendime, demek ki bazı anılar yalnızca zihnimizde durmuyor. Hayatımızın içine işliyor. Nasıl anlatılır? Bazen bir şarkı duyulur ve yıllardır hatırlanmayan bir isim yeniden belirir mesela. Bazen eski bir fotoğraf insanı yıllar öncesine götürür mesela. Belki de insanın eskiye duyduğu özlemin nedeni tam olarak budur. Geçmiş, takvimde kalmış günlerden ibaret değil, hiçbirimiz için değil. Orada ilk heyecanlarımız var, ilk kayıplarımız var, sevdiklerimiz var, gençliğimiz var. Henüz hayatın bizi değiştirmediği halimiz var. Bugün olduğumuz insanın içinde dün olduğumuz insandan mutlaka bir parça var. Şimdi bugün ne yapacağız? Eski ben ve yeni beni karşılaştıracağız. Böyle yan yana getireceğiz, onları bir konuşturacağız. Ama öncelik beş kelimemizde. Beş kelimeye istinaden bakalım bugün neler neler yazılacak. Şöyle bir bakıyorum saate. Tamam, ben de kahvemi alıp gelebilirim. Sürem var. O zaman iki güzel çalışma sırayı alacak. Efendim, sonra beş kelimeye dair yazılanlara yer vereceğim. Ve 5 kelimeye dair paragrafı kaçıranlar varsa bana yazsınlar, onlara 5 kelimeyi ben kendim yazacağım.
Şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza gitmeden. Anana. Yolda giderken fark ettim ki. Ana, bak sen. Tamam. Burayı da okunmadı olarak Mustafa. Tamer de yazmış. Bu şarkıyı rica edebilir miyim ablam? Bu fotoğrafları Avusturya'nın Steyr bölgesinde çektim. Abla sen hasta mısın? Sesin çok kötü geliyor. Öyle mi? Sesim kötü mü geliyor arkadaşlar? Ay bilmiyorum. Vallahi hiç kimse böyle bir şey yazmadı. Sesim kötü mü geliyor? Dur bakayım. İbrelerimiz güzel. Seste bir problem var mı? Ya sabah böyle bir baş ağrısıyla uyandım ama kendimi iyi hissediyorum. Biraz bir şeyler içeyim bari. Bazen unutmak da güzel oluyor abla. Kötü anılarımızı sevip de kavuşamamayı falan keşke unutsam. Buraya da dönüş yapacağım. Bu unutmakla ilgili konuya da dönüş yapacağım. Evet, aslına bakarsan bazı şeyleri de unutmak istiyoruz. Veysel, bu şarkıyı rica edebilir miyim demişsin. Tamam. Biraz sonra, az sonra. Şimdi kötü mü geliyor sesim ya? Bak oraya takıldım ya. Vallahi ya. Oho. Şarkıya geçelim, gideyim ben. Çok eski bir şarkıyı aldım size. Ama çoğunuzun bildiği bir şarkı. Öncelikle Günay. Günay da yok piyasada ama niye şarkı armağan ediyorsak onu da bilmiyorum. Sanki boşluğa armağan ediyormuşuz gibi geliyor. Tamer kızma bana. Öncelikle Tamer ve Günay için ardından Şahin Radyoları'nın diğer yüzünde Coşkun Sabah ben de severdim, özlemişim diyenler için gelsin. Yorgun gibi. Evet, yorgunluk var. Evet, yorgunluk var, kesinlikle var. Uykusuzluk var mesela. Neyse, hiç de kötü gelmiyor demiş Ayten. Tamam, 5 kelimeyi gönderiyorum Erdatlı babacığım. Gideyim bir kahvemi alayım. Sıcak bir şeyler değsin boğazıma. Ay, sesim kötü gelmesin size. Kötü değil de moralsizsin gibi. Sanki üstüne Allah korusun ölü toprağı serpilmiş gibi. Yok artık. Yok artık Arda. Hayır. Evet, çok özlediğim bir şarkıydı Coşkun Sabah'tan. Alsın sırayı. Ya Arda ya. Kendimi kötü hissettim şu anda. Coşkun Sabah Aşığım Sana isimli eseri aldım sıraya. Biraz saçmaladım mı? Yok. Kötü derken hasta olup da biraz sessiz, derman falan kalmaz ya, öyle geliyor. Evet evet, bak yazdılar onu zaten. Veysel, ben çok yorucu günler geçiriyorum. Kamera arkası çok yorucu. Yani sizin tabii şahit olmadığınız yorgunluklarım var. Dün gene evle haşır neşirdim ve gece hiç uyuyamadım. Uykusuz kaldığım zaman sesimin ne kadar kötü olduğunun ben de farkındayım. Saçmalamadın ya. Gayet gayet doğru bir şey söyledin. Ben gideyim şu kahvemi alayım, geleyim. Müsaade edin. Coşkun Sabah sırayı aldı. Aşığım Sana diyecek. Hemen ardından çok güzel bir çalışma var. O sürpriz olsun. Ve sonra kahvem, keyfim ve kahyası. Mikrofon başında olacak. Ölü toprağa serpilmiş gibiymiş. Hadi oradan Arda. Kesinlikle kabul etmiyorum. Tamam, yorgun falan diyebilirsin. He, moralsiz de değilim ayrıca. Çok moralliyim.

yo sayılar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

saçar. Ne kadar özlemişim bu şarkıyı. Bilmiyorum ya. Sizler için eserleri hazırlarken bu şarkıyı çok özlediğimi hissettim. Bilmiyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Bu arada kahvemi aldım ve geldim. Hemen ilk yudumu alıyorum. Şimdi kendime geleceğim.

0: Evet efendim, en sevdiğim dakikalar, birlikte kahveler içilecek, çaylar içilecek. Tabii içebilen dostlarımızla. İçemeyenler için de şunu diyorum, hayal edebilirsiniz, hayal etmek beleş. Eski dünya boşluk içindeydi, ben de hızlı bir şekilde yeni dünyaya geçtim. Evet, beş kelimeyi bir cümlede kullanmış. Kim kullanmış? Arda. Eski dünya boşluk içindeydi, ben de hızlı bir şekilde yeni dünyaya geçtim. Yani neredeyse beş kelimeyi yan yana dizmiş. Arda, süpersin. Evet, kelimeleri veriyorum efendim. Eski, yeni. Bunu hiç unutmazsınız. Eski, yeni. Üçüncü kelimemiz dünya. Dördüncü kelimemiz boşluk. Ve beşinci kelimemiz hızlı. Evet, birinci kelimemiz eski. İkinci kelimemiz yeni. Üçüncü kelimemiz dünya. Dördüncü kelimemiz boşluk. Ve beşinci kelimemiz hızlı. Hızlı. Yolda giderken fark ettim ki boşluk var ve hemen hızlı bir şekilde Viyana FM'i açtım. Ve bir de baktım ki en eskiler, en yeniler daima Viyana FM'de çalıyor. Sanırsın ki dünyada tek bir tek Viyana FM dinleniyor ve başka radyo yok. Mustafa çok iyiydi. Beş kelime. Gerçekten bazen diyorum ki ben dinleyici olsam bunu üretebilir miyim? Beş kelimeyi kullanmış, çok da güzel kullanmış. Evet, devam ediyorum efendim. Sesin kötü değil de yorgunluk sesine vurmuş gibi geldi. Evet evet. Keyfim çok iyi arkadaşlar. Sağlığım da yerinde. Bu arada sesimden bunu hissediyor olmanız beni çok sevindirdi. Yani ben çok mutlu oldum. Artık birbirimizi demek ki çok iyi tanıyoruz ya. Gerçekten. Evet, cumartesi gecesi zaten program vardı. Cumartesi günü zaten çok yorucu bir gündü. Pazar günü, yani dün içinde evin içerisinde öyle işler yapıyorum ki şu anda. Malumunuz Batuhan'ın hayırlı bir işi var ve eşyalarını taşıdı. Onun eşyalarını taşıması demek, evin böyle bir allak bullak olması demek. Neredeyse tam gün dolaplarla uğraştım. Sonrasında da ne oldu bilmiyorum ama aşırı yorgun olduğunuz zaman uykusuzluk sizde de oluyor mu? Ben çok aşırı yorgunsam asla uyuyamıyorum. Yani dün gece neredeyse hiç uyuyamadım ve sabaha da baş ağrısıyla başladım doğal olarak. Ama şimdi çok iyiyim. Sadece sesimde belki böyle bir yorgunluk hissedebilirsiniz ama idare edin bugün. Ne olacak sanki? Önemli olan birlikte olmak değil mi?
1: Biri sıcak sever, biri soğuk, alışkanlık. Önemli olan içine...
0: Eski dünya geride kaldı, yeni dünya çok hızlı dönüyor ama içimdeki o büyük boşluğu dolduran tek şey senin sevgin. Bak ya, Tamer'den geldi. Sesin kötü değil, yorgun gibi. Evet evet, yorgunum arkadaşlar. Artık dünya alem duydu yorgun olduğumu. Hiç de çaktırmadığımı zannediyorum yalnız. Eski dünya geride kaldı, yeni dünya çok hızlı dönüyor. Ama içimdeki o büyük boşluğu dolduran tek şey senin sevgin Tamer. Bu arada kızmıyorsun bana, biliyorum. Sadece bana et. Sen de etmesen de olur, sorun yok. Ay ya, çok alıştım. Vallahi Tamer ve Günay başta olmak üzere cümlesine çok alıştım. Teşekkür ediyorum hoşgörün için. Ama haksız da değilim Tamer ya. Vallahi. Şimdi Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Eski dünyam ardımda, yeni dünyam önümde. Aradaki boşlukta umutlarımla zamanın hızlı akışında yaşıyorum. Dur bir dakika ya. Ah Zuhal, radyona çıkma. Neyse. Eski dünyam ardımda, yeni dünyam önümde. Aradaki boşlukta umutlarımla zamanın hızlı akışını yaşıyorum. Ayşe, wow. Küçücük bir kalp. Eski dünyam geride, yeni hayallerim önümde. Hızlı geçiyor hayat. Boşlukta bile kendi bulutumda umutla uçuyorum. Ama ben seni çok... çok iyiydi.
2: Ben seni çok çok sevdim.
0: Selam ablam, keyifli yayınlar herkese. Güzel bir hafta dilerim. Sevgilerim ne demiş? Sevgili Nesrin'cim. Nesrin'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel bir hafta bizi bekliyor inşallah. Veysel, ama bak yorgun uykusuz olduğunu sesinden anlamışım. Seni tanımışım iyice sesinden. Gerçekten Veysel ya. Bu çok güzel bir duygu, biliyor musunuz? Gerçekten. Bunu ben yıllar önce bir kere yaşamıştım. Sizlerle paylaştım. Paylaşmışımdır. Hadi ikinci posta olmasın. Eskiden hızıma yetişmek isteyenler dünyanın boşluğunda yenilenmeye çalışıyor. Erdatlı, hepiniz bugün bir cümlede 5 kelimeyi kullandınız arkadaşlar. Eskiden hızıma yetişmek isteyenler dünyanın boşluğunda yenilenmeye çalışıyor. Bir de türetmiş, kelimeyi türetmiş. Yeni kelimesini yenilenmek olarak türetmiş. Erdatlı babacığım süperdi, çok iyiydi. Ve hepimize afiyet olsun. Geldik Zuhal, dur. Of, özlemişim ben bu manzarayı. Çok özlemişim. Bahçenin manzarasını. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Ay, kahvem çok güzel bugün. Gerçekten. Bak, sıradaki çalışmayı da çok severek dinleyeceğini zannediyorum. Sırayı alırken sen geldin aklıma. Esin'cim merhaba. Ablacığım merhaba, selamlar herkese. Eve doğru yürüyor bu arada. Artık fotoğraftan anlıyorum. Fotoğraflardan anlıyorum. Hadi bakalım, kahveye yetişeceksin. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim.

0: Evet efendim. Veysel, bir şarkı istedin ya. Hani bir YouTube linki verdin ya, bu şarkıyı rica edebilir miyim dedin ya. O şarkı hangi şarkı? Yani bendeniz Harun Kolçak düeti mi?
1: Ürler seni bana verene. Korkmayalım artık, vaktimiz varken.
0: Ve iyi yayınlar ablam demiş. Ayhan hoş geldin Ayhancığım. Ve Fırtına Mehmet. Aman bu ne güzel. Portakal mı bu? Başladı mı portakallar? Bu arada kahve de var orada. Özlem Hanım, ben geldim, kahve saatine yetiştim. Evet. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Aynen. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Mehmet, sesim nasıl geliyor? İyi mi geliyor? Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Alıyorum diyordum, hadi. Fırtına Mehmet. Afiyet olsun. Cevat ilk defa sanki. Ay İngiltere, yol. Yol görüyorum orada. Hemen yola bakıyorum yalnız. Kahve içiyor. Cevat hadi birlikte olsun. Ay çok sevindim. Evet evet tamam, şimdi oldu. Veysel, alıyorum sıraya en sevdiğim şarkılardan.
1: Ver seni bana verene. Korkmayalım artık, vaktimiz varken koy beni.
0: Evet, Yalçın Emine 5 kelimeye istinaden şöyle yazmış. Önceden bir hediye verdiğinde ya da aldığında eski yeni fark etmez bir değer, bir kıymet vardı. Şimdi bakıyorum da bir dünya var ama sadece kocaman bir boşluk. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Ne? Ne diyorsun Yalçın Emine? Yazmak bana göre değil falan. Hayır, kabul etmiyorum. Önceden bir hediye verdiğinde ya da aldığında eskiyi yeni fark etmez bir değer, kıymet vardı. Şimdi bakıyorum da bir dünya var ama sadece kocaman bir boşluk.

Ayşe, alıyorum bir yudum. Eski dünyama bakınca daha zayıfmışım ama sanki biraz da Allah'ım bu ne cesaret dedirtecek kadar başka bir Ayşe'ymişim. Oysa kalbim daha güzelmiş sanki. Yeni halimde ise daha güçlü, daha korkusuz, daha bilgili ve hayatın tokadını yemiş ama dersini de almış bir Ayşe var. Yavaş yavaş. Zaman ne hızlı geçmiş, neler yaşatmış. Ama artık gereksiz boşluklara yer yok Ayşe. Boşluk varsa da sadece hayal kurmak için olsun. Arkadaşlar ya, valla beni şaşırtıyorsunuz. Ispartalı Ayşe, 5 kelime. Ya çok iyiydi, çok iyiydi gerçekten. Kız valla beni gaza getirmiyor musun? Getirmiyorsun değil mi? Ne gazı getireceğim Yalçın Emine? Niye gaza getireyim? Okudum, çok güzel. Yani şu paragrafı bulabilmek ve yazabilmek. Allah Allah. Bana yaz deseler. Bak, o kadar yazmayı seven bir kadın. Hayır, çok başarılısınız ya. Hepiniz, hepiniz. Ne olur yazmaktan vazgeçmeyin lütfen. Hiç öyle cümleler kurmayın. Yazmak bana göre değil falan. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Hiç, hiç kabul etmiyorum. En sevdiğim fotoğraf, uzun zamandır görmemiştim. Dijital ekranda Özlem Ayral Keyfekeder'i görüyorum. Mustafa Çetin. Vallahi Mustafa, teşekkür ederim. Sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Selamun aleyküm Özlem Hanım ve aleyküm selam. Uzun süreden sonra geldim. Şimdiden hayırlı yayınlar. Evet, çok uzun zaman oldu. Vallahi çok özlemişim ya. Çok da güzel bir fotoğrafla geldin. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sesiniz harika demişsin. Fırtına Mehmet, herkes bugün bana şey diyor. Sesin yorgun geliyor falan diyor. Aslında çaktırmamaya çalışıyorum ama. Hatta Arda ne dedi biliyor musun? Üzerine ölü toprağa atılmış gibi geliyor sesin dedi. O kadar yani. Yok artık. Yavaş yavaş. Ve kahvemden bir yudum aldım ve gülen bir yüz çıktı. Bakayım. Aa, gerçekten. Ay, hep yüzümüze Allah güldürsün ya. Amin. Yani olası bir şey değil hep güldürmesi ama olsun. Vallahi. Çoğunlukla güldürsün.

0: Ya Selim, yazmaktan sıkılmadınız mı?
1: Sesiniz yorgun gibi geliyor. Sesiniz çok yorgun geliyor. Böyle mi konuşsam acaba? Böylesi daha mı iyi?
0: Şimdi bu ses zannediyorum 100 yaşlarında falan, hala mikrofon başındaysan.
1: Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Nihayet yine yeniden kavuşmayı başardık. Hala Viyana FM'de miyim? Galiba.
0: Bu nasıldı? İyi miydi? Ey sultanım. Diye başlamış Erdat Doğan. Dur bir dakika. Ey sultanım, eski günler geride kaldı. Yeni bir dünya var önümüzde. Boşlukta süzülen zaman, hayaller büyür o zaman. Erdat Doğan'ım çok güzel olmuş. Dün

0: Ya Tamer, şöyle yazmanız gerekiyor hepinizin. Lütfen öyle yazın. Sesin ne asıl, niye asıl? Bu neydi ya? Ne ve nasılı bir araya getirince niye asıl oldu? Sesin nasıl olursa olsun çok güzel. Biz senin sesinin her tonunu seviyoruz. Böyle yazmanız gerekiyor.
1: Kötüydü abla, ölmüşsün ağlayanın yok gibiydi.
0: Al işte. Ha. Gidiyorum arkadaşlar. Sizi baş başa bırakıyorum.
2: Zaman nasıl geçiyor?

0: bilemez.
1: Evet efendim, şimdi geldik şuraya. Nereye? Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim ama öncelikle o bir şey yapmanızı istemeden önce Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Öyleyse nokta saatimiz başladı. Kimleri radyosu açık? Şu kaçakları bir bulalım bakalım. Başta radyoyu dinleyip de sonradan kaçanları bir bulalım. Bir yoklama yapalım bakalım. Bir de radyosu açık olup da yazmayanları da ortaya çıkaralım. Efendim artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Öncelikle kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Nokta. Sadece bir nokta istiyorum. Bir görelim. Hadi bakayım. Efendim sonrasında da sizden bir şey isteyeceğim. Bir de örnek vereceğim size. Hani nasıl yapacağınızla ilgili. Eski ben ile yeni beni, yani eski senle yeni seni yan yana oturtturacaksın. Bir konuşacaksın. Şöyle oynak bir şeyler çalıyor. İçim kuru. Allah Allah, bugün var ya ben ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Oynak bir şey. Arda, bugün sizin gözünüze giremiyorum galiba. Dur bakayım. Ne var? Şu var mesela. Bak, buna da laf söyler. Kesin laf söyler Arda. Dur bakayım. Matematiksel olarak şimdi sen 100 yaşına gelince biz de 80 civarı olacağız. Belki seni hiç dinlemeyiz. Kulağımız duymaz, gözümüz görmez. Tamer ya. Bak, onu hiç düşünmemiştim. Sanki ben 100 yaşına gelince siz aynı kalacaksınız diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi efendim eski senle yeni seni yan yana getiriyorsun ve konuşturuyorsun. Örnek veriyorum. Eski ben. Beni neden bu kadar özlüyorsun? Yeni ben. Çünkü senin hayatın daha kolaydı. Eski ben. Hayır. Benim de korkularım vardı. Ben de ağladım, kırıldım, kaybettim. Sadece sen bugün bunların çoğunu hatırlamıyorsun. Yeni ben. Peki neden seni düşününce içim ısınıyor? Eski ben. Çünkü beni hatırlarken yaşadığım bütün acıları değil, sana iyi gelen taraflarımı hatırlıyorsun. Bir şarkıyı, bir sokağı, bir insanı, benzerinde hiçbir sebep yokken içindeki o eski heyecanı. Yeni ben. Ama artık aynı insan değilim. Olma zaten. Değişmek kötü bir şey değil. Ben senin başlangıcındım. Sen benim devamımsın. Şimdi efendim buna benzer bir konuşma istiyorum. Komedi olabilir, dram olabilir, her şey olabilir. Eski benle yeni beni, yani eski senle yeni seni yan yana oturtturuyorsun ve konuşturuyorsun. Böyle uzun uzun yazmanıza da gerek yok. Kısa kısa da yazabilirsiniz ama yazın, çok merak ediyorum. Çıkacak olan sonuçları çok merak ediyorum. Kimlerin radyosu açık diye

Mustafa Çetin'in radyosu açık. Kahve sticker'ı gelmiş. Hemen bir yudum daha alıyorum. Biz buradayız gecesi ve gündüzüyle her daim demiş Selim. Konya'ya sevgiler selamlar. Bak firma ismi söylemiyorum farkındaysan. Ve eski benle yeni ben konuşamıyor, çakışıyorlar. Eski ben yeni beni delirtiyor. İşte o konuşmayı merak ediyorum. Erdatlı babacığım. Yazıver ya. Ve tamam tamam alacağım sıraya Veysel. Valla almıştım sıraya da Arda oynak bir şeyler çaldım. İçimiz kurudu deyince sıraya biri varı alamadım. Bizimle değilsin Özlem Ayral. Oynak derken bak şimdi bunu da beğenmedi. Hareketli bir şeyler dedim. Pop olur bir şeyler olur. Arkadaşlar valla size de yetişmek mümkün değil. Dur bakayım. Pekala. Dur. Biraz şunu dinleyelim. Şu nasıl?

Eski ben yeni beni döverdi. Niye ki Tamer? Bak şimdi, seni seviyorum abam. Ispartalı Ayşe. Ben de seni seviyorum. Aa. Evet, kimlerin radyosu açık bir göreyim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla keyfe keder devam ediyor. Biraz sonra Arda diyecek ki artık git ya. Eskiden çok hızlı yaşardım. Şimdi ise her şeyin sadece dünya telaşı olduğunu anladım. Yeni bir şeyler katmak istedim hayatıma. Ama pek de değişen bir şey olmadı. Kendimi hep bir boşlukta hissediyorum nedense. Aa, bir dakika, 5 kelime. Raşit, şaşırttın beni, yazmışsın. Eskiden çok hızlı yaşadım. Şimdi ise her şeyin sadece dünya telaşı olduğunu anladım. Yeni bir şeyler katmak istedim hayatıma. Ama pek de değişen bir şey olmadı. Kendimi hep bir boşlukta hissediyorum nedense. Çok iyi de. Veysel demiş ki uzun zamandır ceza yemiyordum. Seni dinlerken dalmışım. Yüzlük yolda 138 ile radara girdim. Amcalar güzel öpecek beni. Aa, yapmayın öyle şeyler bak, lütfen lütfen. Trafik kurallarına uyun. Aa, güzeldi. Eski ben yeni bana aşık olurdu. Arda'dan gelmiş. Bu iyi mi Arda? İsteklerimiz var. İkisini de çok seviyorum ama şimdi versem yayına İçim kurudu diyebilirsin. Ama vereceğim. Bak. En sevdiğim şarkı istenmiş. Ayhan istemiş.

Efendim yeni ben. Bazen keşke bazı şeyleri hiç yaşamamış olsaydım. Eski ben cevap veriyor. O zaman bugün bildiklerinin hiçbirini bilemezdim. Yani seni geride bırakmadım mı? Hayır. Beni yanında taşıdın. Sadece artık direksiyonda sen varsın. Ve yeni ben şöyle diyor. Peki sen benden ne istiyorsun? Beni unutma. Beni unutma. Ama benim yaşadığım yerde de kalma. Anlaştık. Bir şey daha. Bir şey daha var. Ne? Bazen aynaya baktığında beni görürsen bana kızma. Çünkü senin bugünkü haline gelebilmen için elimden geleni yaptım. Ve işte bu cümle var ya, eski benle yeni beni konuşturun diyorum. Konuşturun arkadaşlar. Önemli bir oyun oynuyoruz şu anda. Çok önemli. Çok tiye aldınız beni ama... Bak Erdatlı babamdan güzel bir anekdot geldi. Anekdot mu? Ne o? Diyalog diyecektim. Pardon, diyalog geldi. Bazen aynaya baktığında beni görürsen bana kızma. Çünkü senin bugünkü haline gelebilmen için elimden geleni yaptım. Şimdi efendim eski benle yeni beni konuşturdum ben. Yazdım bunları. Ve belki insanın kendisiyle yapabileceği en güzel barışma da bu olsa gerek diye düşündüm. Geçmişteki halinize teşekkür etmek, bugünkü halinizi kabullenmek ve yarınki halinize umutla yürümek gibi bir şey. Şimdi Erdatlı babamdan şöyle bir diyalog gelmiş. La oğlum, kafayı mı yedin şimdi, öyle bir şeyler olamaz. Niye abi? Lan onlar eskide kaldı, adam ol adam. Abi adamlıkla ne alakası var? Tamam. Adamlıkla bir alakası yok da sen yine de büyümek için kendine bir çeki düzen ver. Tamam abicim, sen ne dersen o. Çok iyiydi bak, işte böyle istiyorum.

0: Evet, şimdi efendim biz seviyoruz mesela bu tür diyalogları. Seviyoruz ama yapmıyoruz. Yapılması gerekiyor. Eski benle yeni beni bir konuşturun. Yani eski sizle yeni sizi bir konuşturun istiyorum. İstemeye de devam ediyorum. Etmesen olmaz mı? Ediyorum. Ya ama insanlar yazmak istemiyorlar. Olsun yazsınlar. Ben istiyorum. Evet, devam ediyorum efendim. Tamer'den gelmiş bir diyalog. Oraya döneceğim. Raşit ortopedideymiş. O yüzden yazmış. Biraz sorunları varmış sol bacağında. Hadi bakalım. Çok geçmiş olsun. İnşallah bir şey çıkmayacak. Sıra bekliyormuş. Sabah bir geldim, şimdi yine çağırdılar demiş. Hadi bakalım. Sonucu bizlerle paylaşırsan sevinirim Raşit'im. İnşallah. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Böyle sıradan bir rahatsızlıktır. Evet, neredeyiz? Sefa, ne diyorsun? Aman baktın olmuyor, ne yapacaksın? Bir daha bakmayı vereceksin. Salıver. Saldım zaten. Orhan, Orhan Kaptan. Hoş geldin. Ne zamandır yoksun? Vallahi çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Yol fotoğrafı. Aracının önünde kocaman bir Türk bayrağı. Özlem, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Ve Osman abinin radyosu açık noktasını koymuş. Burada bir sesli mesajımız var. Evet. Sonra? Ispartalı Ayşe, konuşuver gari.
1: Eski bendeki Ayşe ben olmasaydım, şu an yeni bendeki Ayşe ben nasıl olabilirdim? Şunu isterdim. Geçmişteki yaşımda şu anki beynim olsaydı. Şu anki beynimde de geçmişteki yaşım olsaydı.
0: Ya çok iyiydi. Oo, Veysel'den kalpler gelmiş. Hepsini aldım Veysel. Sol yanıma yasladım.

0: arkandan kuyumu kazdı. Yolumu ayırdıklarım.
1: Medyanın Radyosu.

tüm Türkiye'yi gezdim demiş Orhan Kaptan. Burası Muradiye mi? Muradiye Şelalesi mi? Van, Doğu Beyazıt arasında. Acaba dedim orası mı? Güzel bir fotoğraf gelmiş. Vallahi çok iyi yapmışsın Orhan Kaptan. Ülkemiz çok güzel ya. Ama yani seni görünce... Ha, Antalya Düden. Seni görünce şu şarkı geliyor aklıma. Yani sen farklı bir şey çalışmak istemişsin ama... Ne olur bunu dinleyesim ve dinletesim geldi.

0: Gerçekten de çok güzel bir çalışmaydı. Orhan Kaptan'ı görünce ne kadar özlediğimi anladım. Şimdi eski ben yeni bana şöyle derdi. Tamer'den gelmiş mesaj. Bunca değiştin. Peki kalbindeki o boşluğu gerçekten doldurabildin mi? Yoksa sadece daha hızlı yürüyerek ondan kaçmayı mı öğrendin? Peki yeni ben nasıl cevap verirdi buna Tamer? Ben cevap da istiyorum.
1: Hayat olsam, her şeyden kurtulsam, alnımdaki yazık al.
0: Evet, atış serbest diye gelen bir mesajımız var.
1: Mazinin bir...
0: Malumunuz atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumuyorum. Ben Ayşe Hanım'ın söylediklerinden pek bir şey anlayamadım. Açık ve net konuşalım. Ayşe Hanım biraz karma karışık anlattı. Açıkçası pek bir şey anlaşılmadı. O zaman Ispartalı Ayşe, daha anlaşılır bir şekilde istiyoruz.

Şimdi eski benle yeni beni konuşturuyorum. Eski ben, beni hatırlıyor musun? Seni nasıl unutabilirim? Eski ben, ama çok değiştin. Yeni ben cevap verir. Değişmek zorundaydım. Eski ben şöyle der. Eskiden her şeyi daha çok önemserdin. Yeni ben şöyle cevap verir. Şimdi de önemsiyorum. Sadece neyin önemli olduğunu daha iyi biliyorum. Eski ben der ki, eskiden insanları kaybetmekten korkardın. Yeni ben şöyle cevap veriyorum. Şimdi kendimi kaybetmekten korkuyorum. Bir bakarsın geriye. Eski ben der ki, çok şey yaşadın demek. Çok şey yaşadın demek. Evet, bazıları beni kırdı, bazıları büyüttü diye cevap veriyor yeni ben. Ve eski ben, peki hayallerimiz? Yeni ben cevap verir. Bazıları gerçekleşti, bazıları değişti. Ama hala hayal kuruyorum. Eski ben şöyle bir soru sorar. Beni özlüyor musun? Bazen. Ama geri dönmek istemiyorum. Neden? Çünkü senin bilmediğin şeyleri öğrendim. Kimseye kendimi kanıtlamak zorunda olmadığımı, her gidenin kayıp olmadığını ve bazen susmanın da bir cevap olduğunu. Eski ben şöyle der. O zaman benden geriye ne kaldı? Yeni ben cevap verir. Çok şey. Senin cesaretin benim sabrım oldu. Senin hayallerin benim umudum oldu. Senin yaptığın hatalar benim yol haritam oldu. Eski ben der ki, demek ki beni tamamen bırakmadın. Hayır, seni değiştirdim. Eski ben, peki bir gün yine eski haline dönmek istersen? Yeni ben cevap verir. O zaman seni hatırlarım ama yoluma devam ederim. Olsan da bahtiyar, takvimler kabusunu. Evet, böyle bir diyalog hazırladım sizler için ama sizlerin de konuşturmasını istiyorum. Programda veya programdan sonra, bu çok önemli. Buradan çıkarılabilecek o kadar güzel sonuçlar var ki, neden böyle bir şey yaptığımı da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Geçmiş geri dönülecek bir yer değil. Bunu biliyoruz hepimiz. Bugün olduğumuz insanın nereden geldiğini hatırlatan bir ayna, geçmiş.

Evet, eski ben yeni bana şöyle derdi. Bunca değiştin. Peki kalbindeki o boşluğu gerçekten doldurabildin mi? Yoksa sadece daha hızlı yürüyerek ondan kaçmayı mı öğrendin? Ve Tamer'in yeni beni şöyle cevap verdi. Kaçmadım. Sadece eski beni geride bırakıp kalbimdeki boşluğu kendimle doldurmayı öğrendim. Şimdi yeni dünyamda geçmişe değil, bana iyi gelenlere bakıyorum. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Havasına, suyuna. Ve Orhan Kaptan'dan çok güzel fotoğraflar geliyor. Ah, İzmir Saat Kulesi. Ay, çok özledim oraları da ya. Maçka, aa, Karadeniz'e de gitmiş. Dur, şu fotoğrafı büyütmem lazım. Bir dakika. Aa, Trabzon yolu. Aa, Şenol neredesin bak. Orhan Kaptan Trabzon'a 40 kilometre mesafede fotoğraf çektirmiş. Valla çok güzel bir yol ya. Karadeniz muazzam bir yer. Aşıklar Kafe. Burası nerede? Valla şöyle bir etrafa bakıyorum. Yok, burayı tanıyamadım. Ve Çamlıca. Aa, çok iyi gezmişsin ya. Ne güzel. Harikasın. Bu şarkı sana ve memleketim diyebilen tüm dostlara gelsin.

0: Evet efendim, hiç kendinizle konuştuğunuz oldu mu gibi saçma bir soru soruyorum. Konuşmuşsunuzdur. Konuşun bence zaten. Konuşmadıysanız. Ama aynanın karşısında bugün ne giyeceğim falan gibi konuşmalardan bahsetmiyorum. Ben eskiden kimdim, şimdi kim oldum? Evet, en sevdiğim bendeniz çalışması. Bu arada Veysel'di değil mi? Bir dakika, Veysel'den de mesaj gelmiş. Biraz beklettim çünkü program akışına göre ayarlıyorum. Kimseyi kimsenin önüne almıyorum. Veysel'cim, aşk olsun. İkinci plana atmak ne demek? Hiçbiriniz ikinci planda olamazsınız bir kere. Sadece program akışına göre isteklerinizi ayarlıyorum. Ve biraz önce, aslında çok önce verecektim yayına. Tam vereceğim sırada bir mesaj geldi. Biraz oynak bir şeyler var, bir kendimize gelelim gibi bir mesaj geldi. Dolayısıyla hareketli çalışmalara böyle hızlı bir geçiş yaptım. Ve birazcık beklettim seni, hakkını helal eyle. Ama kalbin kırılmasın, ikinci planda değilsin. Bugün seni dinlemeyi haram ettiler müşteriler, sağ olsunlar. Bir düzgünce dinleyemedim. Veysel, inşallah şu anda dinliyorsun. Bak, senin şarkın var. Bir de geçen gün, bu şarkı benim de en sevdiğim şarkı bu arada. Hatırlarsanız Serkan Kaya'yla, dur şimdi Serkan Kaya yazalım. Serkan Kaya'yla olan düetini daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama Harun Kolçak'la ilgili düeti aldım. Şöyle birazcık Serkan Kaya'yla olan, dur bak şimdi nereye gittin? Hadi. Geçenlerde bana bırakmışlardı. Senin sevdiğin çalışma gelsin demişti. Konya grubundan bu şarkıyı almıştım. Çünkü en sevdiğim şarkı Veysel. Raşit, niye sildin sesli mesajı? Raşit'in sesli mesajı vardı. Bu Serkan Kaya'yla düeti, hemen Harun Kolçak'a dönüş yapacağım tabii ki.
1: Kelimeler tükendi de sen bitmedin bak içimde, bunu senden beklemez.
0: Evet, Ayşe'den gelen mesajı da okuyayım bu arada. Eski ben, hayat beni çok yormuş. Yeni ben cevap veriyor. Sus kız, daha neler yaşayacağız. Eski ben kalbiyle yaşamış, yeni ben aklıyla. Ama ikisi de hayatı güzel yaşatmış. Nasıl mı? Her şeye rağmen gülümseyerek. Cevabım olsun soran arkadaşıma.

Evet efendim, eski ben ile yeni beni konuşturmak aslına bakarsanız insanın kendi hayat hikayesine dışarıdan bakmasının bir yolu. Ve psikoloji ilmine baktığımız zaman insanın kendisini geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir bütün olarak algılaması şöyle diyor psikologlar. Benlik sürekliliği ile ilişkilendiriliyormuş. İnsan yalnızca şu anki ben değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Geçmişte yaşadığı deneyimler, aldığı kararlar, ilişkileri, kayıpları ve öğrendikleri bugünkü kendilik algısının parçaları demiş psikologlar. Kişinin bütün bunlara anlamlı bir hikaye içinde birleştirmesi ise anlatısal kimlik kavramıyla açıklanıyormuş. Yani aslında bugün anlatısal kimlik kavramına dokunmak istedim. Hani programda belki yapamamış olabilirsiniz ama sizlere tavsiyem, eski ben yani eski sen ile yeni seni mutlaka konuşturun. Şu şarkıya bir kulak verelim. Veysel istedi, biraz beklettim ama olsun. Beklemek güzeldir. Kavuşma ihtimali varsa. Hayat çok güzel ya. Evet Ispartalı Ayşe. Her anının keyfini çıkaralım. Mesela tavada yumurta mı var? Yanına bir soğan kıralım. Kırmızı soğan daha iyi oluyor. Acıktım. Ben de çok acıktım.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Nova Süpermarket. Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.

0: Evet, Amasya'ya gitmedim Orhan Kaptan. Bu arada Antalya Antalya videosu çok güzel. Bir de şeyi çekmişsin ya, suyu, denizi daha doğrusu. Ya insan bilmiyorum da başka yerler gördüğü zaman ya da hiç görmediği yerlere gittiği zaman kendini çok iyi hissediyor. Ve hani çok gezen mi çok okuyan mı? Bu soru yıllarca klişe bir şekilde bize dayatıldı. Çok saçma bir soru bence ama çok soruldu. Çok gezen mi çok okuyan mı? Bence ikisi de. Hem okuyan hem gezen. Hakikaten Çeşme'denmiş ikinci video. Çok teşekkür ederim videolar için. Şimdi efendim, bugün eski benle yeni beni konuşturduk ya da konuşturmaya çalıştık. Konuşturanlar oldu, onlara teşekkür ediyorum. Ama ben istiyorum ki programdan sonra bu işi ciddiye alın. Çünkü hakikaten çok önemli. Eski ben ile yeni beni konuşturmak aslında geçmişiyle kavga eden insanı geçmişiyle de tanıştırmak oluyor. Ve eski ben sorar mesela, beni neden değiştirdin? Yeni ben cevap verir. Çünkü hayat bana yeni şeyler öğretti. Ah güzelim, çıkarım belki. Eski ben belki daha cesurdu, belki daha saf, belki daha kolay güveniyordu. Yani ben burada kendimi baz alarak yazdım bu yazıyı. Yeni bense bazı şeyleri daha temkinli karşılıyor olabilir. Fakat burada bence önemli olan birinin doğru diğerinin yanlış olması falan değil. Biz yanlışlarla doğruları çarpıştırmıyoruz. Öyle bir amacımız yok. Öyle bir hedefimiz de yok. Aslında bugün bunu paylaşırken en başta söylemem gerekirdi ama ben en sona sakladım. Özellikle kalıcı olsun diye. Gözüm hep yollardayken deliriyorum artık seni düşünmekten. Yani biz insanın değişmesi geçmişteki halin değersiz olduğu anlamına da gelmiyor. Bunu da söyleyeyim. Tam tersine belki de eski ben yeni benin oluşmasında rolü olan kişi değil mi? Bir zamanlar verdiğimiz yanlış kararlar bugün daha doğru kararlar almamıza yardımcı olmadı mı? Yaşadığımız bir kayıp hayata bakışımızı değiştirmedi mi? Bir ilişkinin bitişi kendimiz hakkında daha önce hiç fark etmediğimiz bir şey göstermedi mi? Bu nedenle geçmişe dönüp ben bunu nasıl yaptım ya diye kendimizi yargılamak yerine bazen şu soruyu sormak daha yapıcı geliyor bana. O günkü ben bugün bildiklerimi bilseydi yine aynı şeyi yapar mıydı? Hiç aklınıza geldi mi böyle bir soru? Mesela geçmişteki ben bugün bildiklerini bilseydi yine aynı şeyi yapar mıydı? Muhtemelen tabii ki hayır. Ama zaten mesele bu. O günkü sen, bugünkü sen değildi. Düşünmekten zaten hayat koca bir hiç. Bugünkü sen yaşadıklarının, öğrendiklerinin, kaybettiklerinin ve kazandıklarının içinden geçmedi mi? Dolayısıyla eski ben yeni ben konuşmasının asıl amacı geçmişe dönmek falan değil. Aslında maksadım asla böyle değil. Geçmişi anlamlandırmak. Çünkü insan geçmişini anlamlandırdığında yalnızca ne yaşadığını değil, yaşadıklarının kendisini nasıl değiştirdiğini de görmeye başlar. Biz bazı şeyleri çok ihmal ediyoruz artık. Hayatın koşturusu içerisinde gerçekten kendimizle ilgilenmeyi çok ihmal ediyoruz. En büyük ihmalimiz burada başlıyor. Ve araştırmalar şunu göstermiş sevgili yol arkadaşlarım. Kişinin yaşamındaki deneyimleri anlamlı ve tutarlı bir yaşam öyküsü içinde ilişkilendirmesinin benlik bütünlüğü ve psikolojik iyi oluşla bağlantılı olabildiğini göstermiş. Yani ruh sağlığınız için bugün oynadığımız ya da oynamaya çalıştığımız ya da benim sizden istediğim eski ben ve yeni beni konuşturma işi ruh sağlığınız için aslında çok önemli. Belki bu yüzden bazen eski fotoğraflarımıza baktığımızda şaşırıyoruz. Ben gerçekten o insan mıydım diyoruz. Hatta şunu yaptınız mı bilmiyorum, ben çok yapıyorum. Ya şimdi daha güzelim. Eskiden ne kadar, ya bu ne kadar paspaya bir şeymişim falan dediğim fotoğraflarım var. Evet. Ama o bendim, o sendin, bugün de sensin. Ve belki hayatın en güzel taraflarından biri şu olabilir mi? İnsan geçmişindeki kişiyi silmek zorunda değil. onu anlayabilir, ona teşekkür edebilir, hatalarını kabul edebilir ve sonra yoluna devam edebilir. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Çünkü eski benle yeni benin amacı birbirini yenmek, dövüşmek, kavga etmek falan değil. Birbirini tamamlamak. Biri sana nereden geldiğini, diğeri nereye gideceğini hatırlatır. Nereden geldiğini ve nereye gideceğini.
1: Korkuyorum yarınımdan.
0: Ve belki kendimize sorabileceğimiz en önemli soru şu. Bugünkü ben geçmişteki halime karşı ne kadar anlayışlı? Hiç aklınıza gelmedi belki bu. Dün yaptım ben bunu. Sonra fark ettim ki geçmişimdeki bene çok da anlayışlı değilmişim. Biraz kavgaya dönüyor iş. Baktım ki. Sonra düşündüm. Kavga etmenin ne manası var? Eski ben eğer onları, o hataları yapmasaydı, yanılmasaydı ve yenilmeseydi, bugünkü ben olabilir miydi? Sonra barıştım onunla. Şimdi başkasını affetmek çok kolaydır da, insanın kendisini affetmesi çok zordur, biliyor musunuz? Bakın bazen sizlerle paylaşıyorum. O diziyi sen nasıl izliyorsun falan. Aşk-ı Memnu'yu izlediğimi geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. Çok 2009'un senesi. Bazen bazı dizilerde bir cümle böyle kafanızda ışıkların yanmasına sebep oluyor. O dizide böyle bir cümleyle karşılaştım. İnsanın başkalarını affetmesi kolaydır da kendini affetmesi çok zordur. Eğer gerçekten büyük bir hata varsa hayatında.
1: Günler, haftalar, aylar geçse de takıldım sana bir kere.
0: Ama ben yine de şöyle düşündüm ve şöyle bir sonuca erdim. Kendi geçmişimdeki insana da merhamet edebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Bu arada çok güzel fotoğraflar Orhan Kaptan'dan gelmeye devam ediyor. Ayasofya burası. Ayasofya'nın son halini bilmiyorum ama önceki halini biliyorum. Ablam biliyor musun sen insana sesinle, yayındaki konuyla, enerjinle çok iyi geliyorsun. Gerçekten. Teşekkür ederim Vedia. Amacım bu zaten. Müzikleri her yerde dinlersiniz arkadaşlar. Bu bir müzik programı değil aslında. Bakmayın.
1: Çıkmıyor o gülüşün aklımdan, neden bilmem. Sen yine geçip giden...
0: Ablam ben kaçar Allah'a emanet ol, müşteriye geldim demiş Veysel. Beklemeye alıştım ablam artık, no problem. Beklemek iyi bir şeydir Veyselciğim.

0: geçip giderken.
1: Evet, bilmiyorum anlatmak istediklerimi anlatabildim mi?
0: Günler, haftalar.
1: Artık biz ayrılan sürenin de son dakikalarına bakayım. 13 dakikamız var. Bir isteğimiz var Tantaşçı'dan. Neredesin Tantaşçı? Hazırladım. Şöyle alalım. Biraz slow bir çalışma ama en sevdiğim şarkılardan. Kim istemişti? Şöyle bir bakayım. Valla Suat diye hatırlıyorum ama. Burada bir mesajımız var. Dur. Ablam kahvemi yaptım. Hadi içelim. Oo, bitmiştir o kahve. Ya Esin, daha yeni gördüm. Biraz önce aklımdan geçti biliyor musun? Dedim ki kendi kendime, Esin eve gidiyordu. Hiç yazmadı. Kahvede yapmadı. Ablam kahvemi yaptım, hadi içelim. Bir de Bursa inciri buldum bugün. Aldım geldim, yıkadım ve reçelim olacak inşallah. Tadında olur. İncir reçeli tatlı niyetine yenir. Çok iyidir. Rahmetli anneannem ne güzel yapardı. Hadi alıyorum kahvemden ama senin kahven bitmiştir. Öyle tahmin ediyorum. Esin'cim çok özür dilerim ya. Çok öpüyorum seni. Bir dakika. Eski ben yeni beni, seni tanımıyorum diyebilirdi. Yeni ben de eski bene sen kimsin diyebilirdi. Çok iyiydi Fırtına Mehmet. Çok iyi bir girişti. Birbirlerini tanımıyorlar. Belki gelecekteki ben de bir gün dönüp şimdiki bene senin hayallerin nerede diyebilir diye düşünüyorum. Değişik. Ama önemli olan onları tanıştırmak. Ayhan, tamam. Teşekkür ederim yazdığın için. Hadi dinleyelim. Of. Gecenin içinden keyfe kederdi aslında yayına verecektim de sizlerle çok buluşturduğum için biraz çekindim. Bugün de istek aldığı için çok mutluyum. Dinleyelim. Artık yavaş yavaş programa dair mesajlarınızı bırakın. Çünkü mola vaktine çok yaklaştık.

Belki de hepimizin içinde yıllardır sessizce konuşmayı bekleyen iki insan var. Biri eskisiz, hatalarıyla, heyecanlarıyla, korkularıyla, söyleyebilseydim müthiş olacaktı. Umutlarıyla. Diğeri yeni siz. Hayatın öğrettikleriyle biraz daha sakin, biraz daha seçici, biraz daha kendinin farkında. Bazen geçmişteki halimize kızıyoruz, öyle değil mi? Yani hepimizin yaptığı şey, bunu neden yaptım, neden sustum, neden bu kadar inandım diye kendimizi böyle masaya yatırıyoruz, parça pinçik ediyoruz. Oysa o günkü insan bugünkü aklımıza sahip değildi. Belki de kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik ne ola ki? Efendim, geçmişteki halimizi yargılamak yerine ona şöyle söyleyebiliriz. Seni anlıyorum. Elinden gelen buydu. İyi ki vazgeçmedin. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, geçmiş değişmez. Ama geçmişe baktığımız göz değişebilir. Ve insan bazen hayatını değiştirmek için geçmişini unutmak zorunda falan değil. Yapmayın böyle bir şey. Sadece onunla barışmamız lazım. Öyleyse eski ben bir yük değil. Bugünkü beni buraya getiren yol olsun. Ne dersiniz? Yani ben yeni ben geçmişin gölgesinde yaşamayan ama geçmişinden öğrendiklerini yanında taşıyan insan olsun. Olur mu? Ve yarın karşımıza çıkacak yeni ben için bugün güzel bir şey yapalım. Ne dersiniz? Gider ayak. Evet, yarın karşımıza çıkacak yeni ben için bugün bir şey yapalım. Kendimize biraz daha anlayış gösterelim. Çünkü hayatın en uzun yolculuğu insanın kendisine doğru yaptığı yolculuk. Dün olduğumuz kişiye teşekkür etmek, bugün olduğumuz kişiyi sevmek ve yarın olacağımız kişiye umutla yürümek. Ne dersiniz? Evet efendim, benden bugünlük bu kadar olsun. Fırtına Mehmet bu çalışmayı istemiş, mümkün olursa demiş. Aldım sıraya. Güneş misin, ay mısın? Orhan Kaptan'dan bir isteğimiz var. Yetişirse eğer inşallah onu da aldım sıraya. Ali Kaptan, hapis yatarım rica etsem. Veysel Mutlu'dan hapiste yatarım diye bir çalışma var arşivimde. Bu çalışmamı bilmiyorum Orhan Kaptan, aldım sıraya. Veysel Mutlu hapiste yatarım diyecek. Evet efendim, yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta yine yeniden buluşabilmek, gönüldaş olabilmek için varız. İnşallah yarın da olacağız. Bugün vardık, inşallah yarın da olalım. Radyolarınız açık olsun, dinlemeye devam edin. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Umuyorum ve diliyorum ki güzel bir program olmuştur. Böyle biraz yorgun argın bir programdı, farkındayım ama ben elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Yarın yine görüşelim, tamam mı? Aynı saatte. Nova Süpermarket'e, 22. mi yanında hizmet veren Nova Süpermarket'e, sponsorumuza ve Pinterings'e teşekkür etmeden neredeyse gidiyordum. Allah, içime dert olacaktı. Efendim, Viyana'da yaşayanlar, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e mutlaka uğrasınlar. Rica ediyorum, uğrasınlar ve selamımı iletsinler. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun Nova Süpermarket'in. Ve Pinterings'e teşekkür ediyorum. Bakayım var mı daha Pinterings'imiz, var. Pinderings'e teşekkür ediyorum, %100 yerli içeceğimize ve Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pinderings'i Viyana ile buluşturduğu için Yalçın Emine, ben de sana sarıldım, kucak dolusu sevgiler. Hoşça kal sevgiyle kal ablacığım, çok öptüm demişsin Esin. Ben de seni çok öpüyorum Esin'cim, hakkını helal et. Vallahi kahveyi biraz geç içtim seninle ama artık yapacak bir şey yok. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Viyanerden. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'nın 3 eyaletinde okullar açıldı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. 3 eyalette 500 binden fazla öğrenci ders başı yaparken yaklaşık 42 bin çocuk ilk kez okula başladı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise okullar 14 Eylül'de açılacak. 10 İslam cemaatinden İGGÖ'ye destek. Avusturya'daki 10 İslam cemaati destek veren ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada somut kalıntılar olmadan İGGÖ'nün radikalleşmeyle ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. Cemaatler aşırılıkla mücadeleyi desteklediklerini de vurguladı. Viyana'daki devlet okullarında en büyük dini grup Müslümanlar oldu. Viyana'daki devlet okullarında zorunlu eğitim gören öğrencilerin %42'sinin Müslüman olduğu açıklandı. Bu oran ortaokullarda %49,4, ilkokullarda ise %33 olarak kaydedildi. Öğrencilerin %33'ü Hristiyan, %23,2'si ise herhangi bir dine bağlı değil. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Pratestein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif

0: en ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wales'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. Sahte polisler yaşlı adamı dolandırdı. Yukarı Avusturya'da 87 yaşındaki bir kişi kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar yaşlı adamın yaklaşık 30 bin eurosu ile altınlarını alarak kayıplara karıştı. Polis soruşturma başlattı. Şitiermark'ta iki ayrı dağ kazası. Şitiermark eyaletinde meydana gelen iki ayrı dağ kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 22 yaşındaki Çek bir kadınla 44 yaşındaki Alman bir yürüyüşçü yaşamını yitirdi. Viyana'da sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak ve bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklığının gündüz 28 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur görülebileceği bildirildi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Derbide kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş Süper Lig derbisinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'sa Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Gurbette, Viyana FM.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Bu akşam yine keyifli bir program olsun. O güzel istek ve mesajlarınız daha ben programa girip de böyle merhaba anonsunu yapana kadar gelmeye başlamış bile. Yani bizi özleyenler hemen kendini belli ediyor. Sevgili Burcu Aktaş, iyi akşamlar. Samsun'dan sevgiler Akif'cim. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olsun tüm Viyana FM dinleyicilerine de. Pınar Soykan'dan Sakla şarkısını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum Samsun'a. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Sevgili Cansu Karataş, hayırlı akşamlar müdürüm. Ben de buradayım, balkonda çay çekirdek. Bir de tabii ki sen demiş. Canım benim, afiyet olsun. Selamlar, güzel sofrasının da fotoğrafını çekip paylaşmış. Oh ne güzel, bereketli olsun sofralarınız. Afiyetler olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bir de Zuhal ablam için bir şarkı, Erdatlı Önkür ailelerine özellikle gelsin diyor sıradaki şarkılar. Çok teşekkür ediyor sevgili Cansu'ya. Ailesine sevgiler, sıradaki güzel şarkılar. Karataş ailesine de gelecek. Murat Erdatlı da geldi. Hayırlı akşamları, iyi yayınlar müdürüm. Herkese selam, saygılar, hoş geldin diyor. Eyvallah. E tabi ben de hoş buldum demiş. E o zaman.

0: Çalışmaydı. Simge ve Öpeceğim radyonuzda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Hafta sonunuz da güzel geçmiştir. Yeni haftanın da hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Güzel mesaj ve isteklerinizle, mesajlarınızla. Yine beni yalnız bırakmayın. Daha programa başlar başlamaz güzel mesajlarınızı görmek beni çok motive etti. İyi ki varsınız. Hadi o zaman müsait olanlar telefonlarınızı elinize bir alın bakalım. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979 660 130 1979'dan mesajlarınızı, isteklerinizi gönderin. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, hangi şarkıyı dinlemek istiyorsunuz ya da benim çalacağım sıradaki şarkıları kimlere armağan etmek istiyorsanız yazın gönderin. +43 660 130 1979 burası.
1: Biyana FM.
0: Kaliteli müziğin adresindesiniz. Eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle. Şimdi yine bir istek şarkısı, Pınar Soykan, Erhan Borer düzenlemesi Sakla şarkısının remixiyle Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Fatih Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışma Hadise ve yepyeni albümünden Labirent kulaklarınızda oldu. Ailemin de sana selamı var müdürüm demiş sevgili Cansu. O da Hadise'den bir şarkı istemiş ama Labirent şarkısını önce seçmiştik. O yüzden bunu dinlettik. Sana ve ailene armağan oldu canım benim. Selamlar, bir kez daha afiyet olsun. Burak Bulut ve Diva şarkısıyla devam edeceğiz. Güzel mesajlar geliyor sevgili Özlem. 20. Viyana'dan iyi akşamlar Akif Bey, buradayım diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Tantaşçı Gidişat çalarsanız sevinirim diyor. Çalmaz mıyız? Kobra Murat'la olan düetini rica etmişler. Birazdan gelecek, aldım listeye. Zaten orijinal versiyonu da çok güzel. Kobra'la yaptıkları bir versiyon var. Hatta iki versiyon var. Biz 2.0 olanı gönderelim. Şöyle bir coşalım az sonra. Ama öncesinde Diva, Diva bebeğim diyeceğiz. Burak Bulut'la devam edeceğiz. Sevgili Ethem iyi akşamlar. Canımın canı Gülüm'le beraber sizleri dinliyoruz. İyi ki varsınız Akif Bey demiş. Adımı kalbine yaz Tarkan'dan çalarsanız sevinirim, Gülüm'e gelsin diyor. Az sonra gelecek, Gülünüze, size sevgiler gönderelim. Bir ömür mutluluklar dileyelim. İyi ki varsınız. Viyana FM'de Akif Özcan Pindrinks'le devam ediyor.
0: Akif Özcan.

askerden bir geldim, bir şey aman da aman. Gidişatın bir normal versiyonunu yapmışız. Neyse listede ikisi de vardı ama bir de bu versiyonu biraz dinleteyim size. Sonra devam edelim. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Kobralı

Öyle gidişata bir doyduk. Hem Tan Taşçı'nın kendi yorumuyla hem de Kobra Murat'la olan düetini dinlemiş olduk. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki bir yana FM'de. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Ayrıca tabii ki WhatsApp hattımız her zaman olduğu gibi devrede. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Bu arada hafta sonu biliyorsunuz Türkiye'de Süper Lig'de önemli bir derbi vardı. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı sevgili dinleyiciler. Haftanın maçlarına tabii bakacağız. Bugün de oynanan maçlar var. Dün oynanan maçlar vardı. Şöyle bir haftayı ele alacağız Süper Lig'de. Bakalım neler olmuş. Viyana'dan, Avusturya'dan haberler de aktaracağız ama önce müzik.

0: Sevgili Bedoş'cum sağ olasın. Oh ne güzel böyle geçmiş balkonuna koymuş masasına güzel kahvesini mis gibi yudumlarken bir yandan da Viyana FM'de Akif Özcan keyfi yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sefaan olsun. Güzel şarkılar sana, oğluna, tüm sevdiklerine de armağan olsun. Evet, sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrink sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Pindrink'se de katkıları için tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. Siz de Avusturya'da tüm marketlerde Pindrink'si tabii ki bulabilir, satın alabilir, ardından da afiyetle içebilirsiniz efendim. Ne diyoruz? Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık, %100 ferahlık. Yeni nesil serinleten, ferahlatan lezzet tabii ki Avusturya'da tüm marketlerde, tüm seçkin marketlerde sizleri bekliyor. Çok güzel çeşitler var sevgili dinleyiciler. Bunların hepsini Viyana FM sayfamızda da bulabilirsiniz. Peki neden Pindrink? Sıfır şeker, sıfır kalorili, vegan, gazsız, glütensiz, koruyucu içermiyor, renklendirici içermiyor. Premium cam şişede sizlere sunuluyor. Depozitosuz, tek kullanımlık, şık ve premium bir tasarım. Pindrinks.at online olarak da satın alabilirsiniz. Ve tabii ki satış noktalarını da yine Pindrinks.at'de ve Instagram'da Viyana FM sayfamızda da bulabilirsiniz diyelim. Ve Pindrinks'e çok teşekkür edelim. Viyana FM. Sırada Tarkan var, bir istek şarkısıydı. Adımı kalbine yazla devam edecek program. Ben bu güzel şarkıyı tabii ki sevgili Bedia için de özellikle armağan olarak göndereceğim. Gülşah Hanım da bizlerle. Sazmuk'tan iyi akşamlar herkese. Tüm Viyana FM dinleyicileri için ben de bir şarkı istiyorum. Aleyna Tilki, ayrı gitme çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Az sonra gelecek efendim, selamlar. Graz'a sevgiler gönderelim. Sevgili Emir, iyi akşamlar, ben de buradayım. Ecrin'le beraber sizleri dinliyorum demiş. Canım benim, çok teşekkürler. Baran Mengüç, Cilvelim çalarsanız sevinirim diyor. Onu da aldık listeye, sana ve arkadaşına. Gelecek Emir'cim. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyorum. Artı 43 660 130 1979. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Nerede?
1: Viyana FM.
0: Akif Özcan devam ediyor.

Baran Mengüç ve Cilvelim isimli bu keyifli şarkısına hep birlikte kulak verdik. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza tabii ki davet ediyorum. Daha neler var neler sırada. Valla muhteşem yani. Ben seçtiğim şarkılara çok güveniyorum. Ama tabii sizlerin istekleriyle de programımız çok renkleniyor. Ama Süper Lig'de durum neydi? Hemen onları da aktaracağımı söylemiştim. Efendim 4. hafta oynandı. Hatta son maçları da şu anda oynanıyor. Bütün bilgileri vereceğim. 4. haftanın ilk mücadelesi Başakşehir Galatasaray'ı ağırladı İstanbul'da. Ve Başakşehir Galatasaray'a 3-2 yenildi. Yani Galatasaray İstanbul'da deplasmana gitmiş oldu ve 3-2 galip geldi bu maçta. Erzurumspor Konya ile oynadı cumartesi günü. Efendim ve bu maç Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti. Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırladı stadında Kadıköy'de İstanbul'da. Bu maçta da Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü söz konusuydu. Gerçekten çok konuşulan bir maçtı. Kasımpaşa Ahmet mücadelesi yine çok konuşulan maçlardan bir tanesiydi. Önemli bir maçtı. Çok mücadele verdiği her iki takım da bu maçta 2-2'lik beraberlikle son buldu. Çorum Spor Eyüp Spor'u ağırladı kendi evinde ve 3-0 Eyüp Spor'u yenmeyi bildi. Trabzonspor'sa inanılmaz bir dönüş yaptı ve Gençler Birliği'ni, hatta iyi giden bir Gençler Birliği'ni Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasındaki ilk maçında 5-0'la geçmeyi bildi. Kocaeli Spor Samsun Spor'u ağırladı. 1-0 yendi. Göztepe şu anda Gaziantep'le oynuyor ve Gaziantep Göztepe deplasmanında, bakın yanlış duymayacaksınız, 4-0 önde. İlk yarının bitimine dakikalar kaldı. 4-0 ilk yarıdaki durum sevgili dinleyiciler. Evet, önemli bir hafta geride kalacak son maçlarla birlikte değerli dinleyiciler. Bir diğer maçsa Rize'de oynanıyor. Rize Spor, Alanya Spor bu maçta devre arasına girildi. 0-0 beraberlik var. Ara ara Süper Lig'den de son durum bilgilerini aktaracağım. Sırada Umur Doma var. Uyku Yok şarkısıyla Viyana FM'de Akif Özcan'da.

Kıyamam'la radyonuzdaydı. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. İlk saat geride kaldı. İkinci saatimize merhaba diyoruz. Hakim müdürüm hadiseden ara beni istiyorum diyor ama Cansu. Ya Cansu'cum az önce çaldım. Hatta ilk saatte Labirent şarkısına yer verdiğim halde sen istedin diye biraz beklettim ve ardından çaldım ya. Selamlarımı gönderiyorum. Armağan olarak sizlere gönderdik. Sırada Edis var. Yalancı şahidimle devam edeceğiz. Pindirings katkılarıyla.

İnsan sevmez mi? Soner Sarıkapı'da iyi kulaklarınız doldu efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Programımız devam ediyor. Emel Hanım bizlerle beraber iyi akşamlar demiş. 20. Viyana'dan selamlar. Demet Akalın Nazar şarkısı. Çalarsanız sevinirim diyor. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz tabii ki. Ben de buradayım diyor. Burak Salzburg'dan Derya Ulu Şımarık dinler miyiz demiş. Dinleriz, az sonra gelecek. Pindirings katkılarıyla Akif Özcan devam.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Biliyor musun? Akif Özcan. Akif Özcan. Son.

Göztepe 1 Gaziantep 4 maçın 58. dakikası çok enteresan, bol gollü bir maç. Rize Alanya maçı ise 0-0 devam ediyor. Akif Özcanlısınız, hepinize bir kez daha mutlu akşamlar. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Elif Buse Doğan birazdan radyonuzda olacak, şu an fonda duymaya başladınız bile. Birkaç haber aktaralım. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor haberi var. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Verilere göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı ise 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Bir başka haber, Yukarı Avusturya'da okullar öğretmen arıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa süre kala Yukarı Avusturya'daki bazı okullarda öğretmen açığı devam ediyor. Özellikle ilkokul ve ortaokullarda Almanca, İngilizce ve matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu vesileyle bugün oryantasyon süreci başlayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'mizde de bugün itibariyle başladı oryantasyon süreci. İlkokula başlayacaklar, ortaokula başlayacaklar, bu sürece katılıyorlar. Asıl açılış tarihi ise önümüzdeki pazartesi olacak, yani ayın 14'ü. Hayırlısı olsun, güzel bir eğitim öğretim yılı olsun inşallah hepimize. Evet, bir enteresan haberimiz yine. Bitmeyen o haberler var ya. Viyana'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş efendim. Viyana 17. bölgede polis kontrolünden kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 2,2 kilo kokain bulunurken genişletilen soruşturma kapsamında Favoriten bölgesindeki bir evde yapılan aramada 4,7 kilo esrar ve 147 gram kokain ve binlerce euro nakit para ele geçirildi. Alkol ve uyuşturucu sağlığa zararlı. Bu uyarıyı da yaptık. Bu önemli haberleri de paylaşıyoruz. Bunların yakalanması, ele geçirilmesi çok iyi ama tabii bunların baronlarının yakalanması gerekiyor. Böyle aracılar falan yakalanıyor. Ondan sonra sistem bir şekilde yine dönüyor. Umuyoruz ki kökünden kazınır bu tüm dünyada. Çok zor olsa da. Üzücü haber Graz'da. 24 yaşındaki kadın maalesef evinde öldürüldü. Avusturya'nın Graz kentinde 24 yaşındaki bir kadın şehir merkezindeki evinde öldürüldü. Polis olayın ardından kadınla aile bağı bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki şüpheliyi apartmanın merdivenlerinde gözaltına aldı deniyor sevgili dinleyiciler. Hadi bir ara beni de bir kez daha. Son dönemin hiti. Az sonra Elif Buse Doğan'ı dinleyeceğiz baştan.

Bir tanesiydi Ne Oldu Böyle, Asil Gök yorumuyla kulaklarınızda oldu. Akif Özcan canlı yayında sizlerle Viyana FM'de, kaliteli müziğin adresinde. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajları tabii ki bekliyoruz Instagram üzerinden de. Ayrıca Google Play ve App Store'da Viyana FM mobil uygulamasını indirerek bizleri kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Şimdi 14 ay tadilat çalışması normal mi haberi yayınlandı Instagram'da Viyana FM sayfamızda. Bu haberi sizler de inceleyebilirsiniz. Viyana'da Praterstern'le Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu deniyor. Telaffuz hatalarım olursa af buyurun. Günde yaklaşık 700 trenin geçtiği ve 250 bin yolcunun kullandığı ana hattaki kapanmanın toplu ulaşımda yoğunluğa yol açması bekleniyormuş. Yolcuların U1, U2, U4 ve U6 metro hatlarıyla güçlendirilen tramvay ve otobüs seferlerini kullanmaları istenmiş. ÖBB özellikle ilk günlerde seyahatler için daha fazla zaman ayrılması çağrısında da bulunmuş efendim. Gerçekten 14 ay kapatıldı deniyor sevgili dinleyiciler. Günde 700 tren seferiyle 250 bin yolcu taşınıyordu Viyana ana tren hattında. Bu durum gerçekten vatandaşları oldukça üzecek gibi, oldukça da sıkacak, belki sinirlendirecek bir durum. Sonunda belki elbet güzel şeyler olacak ama 14 ay kapanma çok enteresan yani. Önemli bir haber. Avusturya'daki 10 İslam cemaatinden İGÖ'ye tam destek haberimiz var. İslam cemaati, Avusturya İslam cemaati, İGÖ çatısı altında faaliyet gösteren 10 İslam cemaati, İGÖ'nün yasaklanabileceği yönündeki tartışmalara ortak açıklamayla tepki gösterdi. İGÖ'nün yasaklanabileceği yönündeki tartışmalara ortak bir tepki göstermişler. Açıklamada İGÖ ve bünyesindeki cemaatlerin yasal olarak tanınan kamu tüzel kişilikleri olduğu ve devlet denetimine tabi bulunduğu belirtildi. Somut kanıtlar olmadan İGÖ'nün radikalleşmeyle ilişkilendirilmesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Avusturya genelinde 300'den fazla camiyi temsil eden cemaatler aşırılık ve radikalleşmeyle mücadeleyi desteklediklerini belirterek İGÖ'nün yanında olduklarını açıklamışlar. Sizler de bu haberlerle ilgili yorumlarınız varsa Instagram'daki son paylaşımı beğenip altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Viyana FM'de Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Efendim tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Hemen şöyle bir dönelim. Sevgili Sefer kardeşim, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle bizimle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Biz de bir şarkı rica ediyoruz. Oğuzhan Koç'tan Bitti şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan göndereceğim ama öncesinde Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Ay Ay geliyor. Ardından Oğuzhan Koç, ardından daha neler var neler. Viyana FM'desiniz. Kaliteli müzik devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Dinleyiciler, yine güzel bir çalışma. Bir istek şarkısıydı. Oğuzhan Koç'tan geldi. Bitti. Radyonuzda oldu. Şimdi 40 yılda bir gibisin diyeceğiz. Güzel bir çalışma. Emrah Karaduman'ın nefis düzenlemesi ve Murat Talkılıç'ın güzel yorumuyla hep birlikte dinleyeceğiz. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içecek Pindrinks katkılarıyla devam. Göztepe 1, Gaziantep 4, Alanya 1, Rize 0.

Şarkılarla Viyana FM'de yavaş yavaş pazartesi akşamında programın sonlarına doğru yanaşıyoruz. Yangınlar Ayşe Hatun'un Al yorumuyla kulaklarınızda oldu. Ozan Bayraşan'ın nefis düzenlemesiyle. Şimdi Sibel Can ve Tarkan düeti geliyor. Çok sevilen bir şarkı bu da. Çakmak Çakmak şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da. İyi akşamlar.

Küfür Can. Yine keyifli, güzel bir çalışmaydı. Haleyli. Klibi yasaklanan, yani şarkısı istek alan bir şarkı. Enteresan. Bu müstehcenlikler falan da tabii son bulsun. Şimdi belki bazı dinleyicilerimiz diyebilirler. Ya böyle şarkı niye çalıyorsunuz? Ya şarkıda aslında bir şey de yok. Keyifli. Sizler tarafından da seviliyor, istek de alıyor. Ama böyle işte enteresan şeyler yapıyorlar yani. Bu müzikte de bu olaylar var yani. Filmlerde, müziklerde, hayatın her alanında. Maalesef. Biz dinleyip geçiyoruz. Dikkat etmek tabii lazım olabildiğince. Son mesajlar bekleniyor. Artı 43 660 130 1979'dan. Pindrings katkılarıyla yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bu şarkıyı dinleyip hatta vedamızı edeceğiz. Şimdi Simge, önümüz yaz. Sonra veda için buradayım.

Bak önümüz yaz dedik, yazı da yavaş yavaş bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Eylül ayının ilk haftası, hatta geride kaldı, ikinci haftasına merhaba diyoruz. Atiye ile veda edelim. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam salı akşamında salıyı sallamak üzere tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyorum efendim. Değerli sponsorumuz Pingrings'e çok teşekkürler. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'nın 3 eyaletinde okullar açıldı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. 3 eyalette 500 binden fazla öğrenci ders başı yaparken yaklaşık 42 bin çocuk ilk kez okula başladı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise okullar 14 Eylül'de açılacak. 10 İslam cemaatinden İGGÖ'ye destek. Avusturya'daki 10 İslam cemaati destek veren ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada somut kalıntılar olmadan İGGÖ'nün radikalleşmeyle ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. Cemaatler aşırılıkla mücadeleyi desteklediklerini de vurguladı. Viyana'daki devlet okullarında en büyük dini grup Müslümanlar oldu. Viyana'daki devlet okullarında zorunlu eğitim gören öğrencilerin %42'sinin Müslüman olduğu açıklandı. Bu oran ortaokullarda %49,4, ilkokullarda ise %33 olarak kaydedildi. Öğrencilerin %33'ü Hristiyan, %23,2'si ise herhangi bir dine bağlı değil. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Pratestein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını ve seyahatleri için ek süre ayırmalarını istedi. Başörtüsü yasağı kararlılıkla uygulanacak. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını söyledi. Viyana'da her 5 ilkokul öğrencisinden biri Almanca desteği alıyor. Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wels'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. Sahte polisler yaşlı adamı dolandırdı. Yukarı Avusturya'da 87 yaşındaki bir kişi kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar yaşlı adamın yaklaşık 30 bin eurosu ile altınlarını alarak kayıplara karıştı. Polis soruşturma başlattı. Şitiermark'ta iki ayrı dağ kazası. Şitiermark eyaletinde meydana gelen iki ayrı dağ kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 22 yaşındaki Çek bir kadınla 44 yaşındaki Alman bir yürüyüşçü yaşamını yitirdi. Viyana'da sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak ve bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklığının gündüz 28 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur görülebileceği bildirildi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Derbide kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş Süper Lig derbisinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'sa Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Gurbette, Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu sizlerle paylaşmadan önce güzel bir eserle programın startını vermek istiyorum ve bu güzel eseri her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Lakin ondan da önce bir de şunu hatırlatalım. Bu akşam programın bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Zaman ayrı bir hızla akacak. Günün sorusuna girecek olursak, bu akşam için sizlere edep susmak mıdır yoksa gerektiğinde doğruyu söyleyebilmek mi? Neden diye sorduk. Edep susmak mıdır yoksa gerektiğinde doğruyu söyleyebilmek mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Mela Bedel kulaklarımızdaydı. Ben değilim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarla, cevaplarla devam etmek istiyorum. Vaydin Bey bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Sevgili Ahmet amcamız, evlat şimdiden iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Bizleri dinliyorsa, duyuyorsa şayet selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisine ve kızı Leyla Hanım'a. Soruya cevap olarak sevgili Ahmet amcamız, birine, özellikle sana yanlış yapan birine gereken cevabı usulünce verebilmek bir zeka meselesidir bence. Biri sana hakaret ederken sen onun seviyesine inmeden, ona hakaret etmeden ya da bunu belli etmeden karşılık verebiliyorsan tabii ki de edeptir. Bunda bir problem yok. Ama iki taraflı çirkinleşiliyorsa iki tarafın da birbirinden farkı yok demektir demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yalnız yani bu tarz durumlarda da çirkinleşmemek gerçekten çok zor. Çünkü kimi insan insanın üzerine gereğinden fazla geliyor abi. Bunu bir kabul etmek lazım önce. Tabii bu tarz durumlar her zaman yaşanmaz, yaşanmamalı da. Ama şöyle de bir gerçek var. Biri senin üzerine çok geliyorsa abi, bazen de neyi neden söylediğine bakılacak. Yani o bunu söyledi ama neden söyledi diye de düşünülmeli. Yoksa gerisi her şeyin kolayına kaçmak olur. En azından bence. Efendim, Murat Boz ve Melek Mosso bizlerle birlikte olacak. Kolay değil diyelim ardından. Gecenin günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

nasıl yalnız? Yine yalnızım bu akşam. Tüm şarkılar bana seni anlatır. Yine yalnızım bu akşam. Adın, adın hep aklımdadır. Bir şey anladım bu akşam. Sevenler, sevenler hep yalnız kalır. Sevenler hep yalnız kalır.

Hemen şöyle devam edelim. WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım ile şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim. Keyifli, huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım. Ben olsam susmazdım. Doğru neyse karşımdakini kırmadan da olsa söylerdim. Çünkü bazen susmak kolaydır ama içinden geçeni dürüstçe söylemek daha değerlidir. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi, dürüstlük her zaman kazandırır. Kaybettirirse de onun kaybolması lazımdır. Yani sana iyi gelen bir şeyi kaybettirmez. O şey sana zaten kötü geliyordur. Sen bunun farkında değilsindir ya da farkına varmak istemezsin ama günün birinde sırf dürüstsün diye kaybedersin. Buna da üzülmemek gerekir. Efendim, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Şöyle mesajlarla devam edelim. Medine şu anda bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar, tam zamanında geldim. Şiire yetiştim, şiir bana, şarkı sana gelsin. Murat Dal Kılıç'tan Yalan Dünya. Eyvallah, teşekkür ederim. Alalım listeye, birazdan gelsin. Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, mutlu bir akşam dilerim demiş. Eyvallah, teşekkürler. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili Kadir Hanım bizlere ulaştı. Melife, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Harikasınız demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim Çağan Şengül gelsin. Cem Adrian'la birlikte ardından Medine'nin isteğini yerine getirelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Zaman çok ama çok hızlı geçti.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48 Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinle sabah.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşk-ı Meçhul.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
1: Aşk-ı Meçhul.
0: Canım sağ olsun.
1: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
1: Devam ediyor.

Emrah bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kara kız dedik.

sizleri biraz olsun neşelendirebildiysek ne mutlu bize. Efendim bu saatimizde bizler değil daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla hemen bir sonraki şarkıyla devam etmek istiyorum.

Benim içimde müzikal anlamda bir 80'ler çocuğu var. Bunu artık programı dinleyip de programın bu saatini dinleyip de bilmeyeniniz yok. Instagram da bunu fark etmiş olsa gerek, 80'ler akımı başlatmış. Ama tabii ki de akımlar vesaireler bana göre değil. Ben kendi akımını oluşturup takip edilmek isteyen taraftayım. Ramazan Şanlı bizlerle birlikte olacak, seninle diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

oynamasaydın keşke benimle dedik. İbrahim Küçük da kulaklarımızdaydı. Saatlerimiz 22.14 oldu bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk programıyla Viyana FM'deyiz. Sevgili Batu'nun annesi bizlere kulak veriyor. İyi akşamları, yayınlar. Bizler ikinci saat için burada olan isimleriz. Mesajlar da ona göre okunursa seviniriz demiş. Tam da öyle yaptım. Susmak bazen edep sayılabilir belki ama bu durum kullanılıyorsa şayet, lafın sözün yeri gelmişse, onu söylememek de insanın kendine yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Susacağın yeri de, konuşacağın yeri de sen belirlersin. Ötesi çok da mühim değil demiş.

Değil mi? Onlar susacağı yeri bilmiyor ki. Sen her ne kadar öyle olsun diye uğraşsan da hayat müşterek abi. Yani insan ilişkisi iki kişilik. Ne ekersen onu biçersin gerçeği de var. Dolayısıyla ne duyduğuna değil, önce ne söylediğine bakacaksın. Ha, güzel şeyler konuşmana, iyi söylemene rağmen kötü söz duyuyorsan, orada büyük bir yanlış var demektir zaten. Gereken müdahalenin yapılması şart. Ama onun haricinde her şeyi önce kendinde arayacaksın. Nevzat Altıntaş gelsin, unuttum seni diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Unuttum sevgilim, unuttum seni dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sırada güzel bir çalışma var. Bugün akım sebebiyle 80'ler muhabbeti yaparken şöyle 90'lara da girmiş bulduk kendimizi ve sevgili gönül dışım, yol arkadaşıma Ela'ya bir şarkı sözü verdim. Formatın epeyce dışında bir eser ama zaman zaman dinleyenlerimiz için formatın dışına çıkıyoruz. Bugün onun için neden çıkmayalım? Tayfun gelecek. Sadece gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için sürpriz bir çalışma olsun, ardından program yine bildiğiniz gibi devam ediyor. Haydi bakalım.

Ve ben bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmek istiyorum. Bakırköy'den

Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

düşünmeden sevdim işte. Bilmedim, bilemezdim. Ayrılık acısı çalacak kapımı günün birinde. Ben sanki yeniden hayat bulmuştum gözlerinde. Öyleyse anlat bana neden? Nedendi gitmek durup dururken? Öyleyse anlat bana neden? Nedendi ayrılık? Sevmek dururken. Sen benim neşem. Sen benim derdim. Sen benim yoldaşım. İnanmazsın belki ama Sendin benim tek sırdaşım. Sendin benim yol arkadaşım. Sendin benim yol arkadaşım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Bu güzel çalışmayı Tekirdağ'a armağan etmek istiyorum. Yol arkadaşım diyelim, Cengiz Kurtoğlu gelsin. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: Biyon FM. Bilirsin beni işte. Bilirsin. Anlatırım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı Meçhul.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin